pişmanlık duymak, onları bir daha yapmamaya kesin karar vermek ve yeniden aynı günahlara düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe, Allah'tan özür dilemek, hatalardan dönüp Allah'a yönelmektir. İşlenen suç, kabahat ve kusurlardan dolayı Allah'tan utanarak bağışlanmak için samimiyetle yalvarmaktır. Tövbe, günahları bağışlamaya yetkili tek makamın Allah olduğu bilincine sahip olmaktır. Bu yönüyle Allah'la kul arasında hiç kimseyi aracı kılmamanın işaretidir ve imanın çok önemli bir tezahürüdür. Kulun tövbe etmesi ve Allah'ın bu tövbeden dolayı bağışlayıcılığı düşüncesi olmasaydı, insan yaptığı günahların ağırlığı altında ezilir, kendine eziyet eder durur, vicdan azabından kurtulamazdı. Tövbe, günah karanlığında önümüzü aydınlatan bir lambadır. Tövbe, acılar çektiren yaralarımıza en şifalı merhemdir sevgili dostlar. Tövbe, her başlayan günü hayatımızın ilk günüymüş gibi hissetmemizin vesilesidir. Tövbe, kendimizle yüzleşmemize imkan tanıyan bir aynadır. Tövbe, günah uçurumundan bizi çekip çıkaran sapasağlam bir iptir. Tövbe, yaratanımız Allah'a karşı samimi bir şekilde yakardığımız en mahrem anımızdır. Tövbe, günah pisliklerini yıkayıp ruhumuzu arındıran tertemiz bir sudur. Vicdan azabı ateşlerimizi pişmanlık toprağıyla söndüren bir rahmettir. Sevgili dostlar, tövbe etme imkanı Allah'ın kullarına bir armağanıdır. Kul günah veya kusur işlediğinde tövbe etmelidir. Ancak tövbe etmek için illa da farkında olarak günah işlemiş olmak gerekmez. İnsan unutma, dalgınlık, bilgisizlik ve benzeri sebeplerle veya farkında olmadan da günah işleyebilir. Yani her zaman ve her durumda tövbe edilebilir. Bu insanın iç huzurunu ve barışını sağlayacağı gibi Allah'ın da hoşnutluğunu kazandıracak bir davranış olacaktır. Çünkü Allah işlenen kabahatlere karşı çok sabırlıdır ve kullarının arınmak için tövbe etmelerini bekler. Sevgili dostlar, kalp yaratılıştan pırıl pırıl bir aynaya benzer. Küçük veya büyük hatalar ve günahlar sebebiyle parlaklığını kaybeden bu ayna sık sık tövbe ederek parlatılmalıdır. Seçilmiş bir insan olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kendisinin günde 100 defa tövbe ettiğini belirtmektedir. Böylece ümmetine de tövbe etmenin önemini anlatmaktadır. Tövbenin en önemli şartı yürekten, yani samimi olarak yapılmasıdır. Kişi işlediği hata ve kusurlardan dolayı gerçekten pişman olup bunları bir daha yapmamaya içtenlikle karar vermelidir. Yüce kitabımız bunu şu şekilde ifade ediyor. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Sevgili dostlar, tövbenin kabul edilmesi için iki temel şartın bulunması gerekir. İlk şart, işlenen günaha veya hataya yürekten pişman olmak ve bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek. Kur'an bu tür tövbeye nasuh tövbe adını verir. Nasuh, samimi, içten, yürekten anlamlarına gelir. Bu şart tövbenin zorunlu şartıdır. Bu olmazsa tövbe dilimizle söylediğimiz birkaç kelimeden öteye geçmez. İkinci şart sevgili dostlar, aynı hata veya günahı işlememek için elden geldiğince çaba göstermek. Hata ve günahlar insan içindir. Bilerek veya bilmeyerek hata ve kusur işlenebilir. Önemli olan hatada ısrar etmemektir. Günah ve hata işlememek için insan kendisini günah ve hatalara sürükleyecek yerlerden, durumlardan ve kişilerden de uzak durmalıdır. Sevgili dostlarımız, Din ve Hayat programını bugün Nisa suresinden bir ayetle sonlandırıyoruz.

0: Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Allah'ın hepimizi bağışlaması dileğiyle. Sevgili dostlar, bugün tövbe konusuyla ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden ve örnekliğinden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

günün duası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Güzellikle ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar da yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz diyerek Allah'a olan şükrünü ifade ederdi.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 15. Öğretmenlik işte böyle olur. Sahabeden Muaviye bin Hakem anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte namaz kılıyordum. Cemaattekilerden birisi hapşırınca ona, "Yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin," dedim. Orada bulunanlar bana ters ters baktılar. Ben de, "Niye bana ters ters bakıyorsunuz?" diye sordum. Bu defa elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Anladım ki beni susturmaya çalışıyorlar. Ben de sustum. Derken anam babam ona feda olsun, Allah Resulü namazı bitirdi. Ben hayatımda ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha güzel bir öğretmen görmedim. Namazda konuştuğum için ne beni azarladı, ne vurdu, ne bir kötü söz söyledi. Bana sadece şöyle dedi: "Şu namaz var ya, namaza başladıktan sonra artık insanların konuşmalarına benzer şekilde konuşmak uygun olmaz. Namaz sadece Allah'ı tesbih etmek, tekbir ve Kur'an okumaktır." Ben şöyle dedim: "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliye döneminden yeni kurtulup İslam'la yeni şereflendim. Bizim kabilemizden bazıları var, kahinlere, falcılara gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen sakın gitme," buyurdu. Ben, "İçimizden bazıları kimi şeyleri uğursuz sayıyor," dedim. Resulullah, "Bu onların tamamen kendi kafalarında kurdukları bir şey. Sakın ola bir şeyleri uğursuz sayarak onu yapmaktan geri durmasınlar," buyurdu. Baştan sona hikmetlerle dolu bir hadisle karşı karşıyayız. Bu hadisten çıkardığımız mesajları paylaşalım. 1. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki bütün güzellikleri kendisinde toplamıştı. İnsanlara karşı son derece şefkat ve merhamet doluydu. Şu hayatta herkesin ondan alacağı öyle özellikler var ki, iyi bir aile reisi, iyi bir eş, şefkatli bir baba, dirayetli bir devlet başkanı, başarılı bir komutan, adaletli bir hakim. Onun hayatında keşke şurası şöyle olmasaydı da böyle olsaydı diyebileceğimiz bir yön yok. Nasıl ki Rabbimiz şu kainatı mükemmel yarattıysa, nasıl ki indirdiği kitabı mükemmel kıldıysa, son elçi olarak seçtiği Resulünü de öylece ahlaken mükemmel kıldı. O demedi mi, "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin," diye? O değil miydi, "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik," buyuran? İşte Allah Resulü'nün bu tavrı ve tarzı insanları kendisine bağlıyordu. İnsanlar ondaki davranışların yapmacık ve sahte olmadığını, kendisinin ne kadar sabırlı, hoşgörülü, tahammüllü, mülayim, halim, selim olduğunu yüzlerce örnek üzerinde yaşayarak, tecrübe ederek görüyorlardı. İşte onun bu tavırları insanları, "Anam babam sana feda olsun," diyecek kadar kendilerinden geçiriyordu. 2. Başta öğretmenler olarak günümüzde insanlara bir şey öğreten kimselerin bu hadis üzerinde özenle durmaları gerekir. Hele de insanlara dinden bahsedenler. Biz kimi zaman iyi niyetle de olsa kaş yapalım derken göz çıkarabiliyoruz. İnsanların yanlışlarına karşı ani, ölçüsüz tepki vererek onları küstürebiliyor, kendimizden ve belki de dinden uzaklaştırabiliyoruz. Şu hayatta kim hatasız ki? Bir insan bir şeyi bilmiyor olabilir, yanlış yapıyor olabilir. Ona karşı takınılması gereken tavır, yumuşak bir şekilde yaklaşmak, bilmediğini güzelce öğretmektir. Daha ufakken gittiği Kur'an kursunda yediği dayak sebebiyle Kur'an'dan soğuyan kimselere ilişkin nice hikayeler dinledik. Bunun hiç vebali yok mu? Peygamberimiz, "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin," buyurmadı mı? Öyleyse insanlara bir şey öğretmenin derdindeysek, amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı. Allah Resulü Hazreti Ali'ye hitaben, "Allah'ın senin aracılığınla bir kişiyi doğru yola getirmesi, senin Araplar arasında en kıymetli mal olarak kabul edilen kızıl tüylü develere sahip olmandan daha hayırlıdır," buyurdu. Şimdi bir de bunun tersini düşünelim. Bizim yüzümüzden bir kişinin dinden nefret etmesinin vebali nedir acaba? Öyleyse sabırlı, tahammüllü olmalı. Rıfk, mülayemet, hilm gibi üstün sıfatların tümü bunu ifade ediyor. 3. Bu hadiste namazın dinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu, namaz kılan müminin tamamen kendisini Rabbine vermesi, dünyevi şeylerden arınması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Günümüzde namazlarımızı ne kadar aceleyle kıldığımızı düşününce, maçın devre arasına, dizinin reklam arasına, okulda iki dersin arasına sıkıştırıldığını gördükçe. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Namaz, kalbimizin duvarına iman tablosunu tutturan çividir. O çivi gevşek olursa tablo düşer. İmana sahip çıkmak, namaza sahip çıkmaya bağlıdır. 4. Bu hadisten insanların sıklıkla hataya düştüğü iki meselenin daha ele alınıp halledildiğini görüyoruz. Bunların ilki falcılık, kâhinliktir. Kur'an defaatle gaybı yalnızca Allah'ın bildiğini söylemiştir. Hiç kimse Allah tarafından haber verilmedikçe gelecekten haber veremez. Allah'ın haber verdiği kimselerse kendi elçileridir. Bu elçiler de Allah'ın haber vermediği konuları bilemezler. Sadece O'nun haber verdiklerini, O'nun haber verdiği kadar bilirler. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: gaybı yalnızca O bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamberler bunun dışındadır. Hal böyleyken bir kimsenin peygamber dışında bir şahsın geleceğe dair verdiği haberi tasdik etmesi imani açıdan sakıncalıdır. Bu durum sadece imanı değil ameli de etkiler. Nitekim peygamberimiz şöyle buyurmuştur: bir kimse falcıya gider ve ona bir şey sorarsa 40 gün boyunca kıldığı namaz kabul edilmez. Günümüzde falın onlarca çeşidi söz konusu. Tam cahiliye dönemi gibi tarot, el falı, kahve falı, neler neler. Bir de halk arasında fala inanma ama falsız da kalma sözü yok mu? Bir Müslüman ne fala inanır ne de fal baktırır bakar. Fala bakan kimsenin söylediği bazı şeylerin gerçek olması onun gaybı bildiğini göstermez. Hemen her insanda var olan benzer durumlardan hareketle söylenen bu sözleri insanlar kabule meyilli bir şekilde giderler. Mesela falcı, senin bir sıkıntın var dediğinde insanlar, bak işte benim bir sıkıntım olduğunu bildi diye düşünür. Halbuki yeryüzünde sıkıntısı olmayan bir insan var mı ki? Bazı şahıslar peygamberimize, bazen falcıların söyledikleri doğru çıkıyor demişlerdi. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu: falcılar doğru olan söze 100 yalan karıştırır. Bu konuda daha söyleyecek çok söz var ama şimdilik bu meseleyi bırakarak diğerine de kısaca temas edelim. 5. Peygamberimizin cahiliye dönemine ilişkin reddettiği uygulamalardan birisi de uğursuzluk inancıdır. İnsanlar şu veya bu sebeple bazı şeyleri uğurlu, bazılarını uğursuz sayarlar. Uğursuz olduğuna inandıkları bir şeyle karşılaştıklarında o şeyi yapmaktan korkup vazgeçerler. İşte bu tam anlamıyla bir cahiliye düşüncesidir. Müslümanın hayatına yön veren şey böyle cahilce düşünceler olamaz. Müslüman bir iş yapacağında insanlara danışır, istiharede bulunarak Rabbinden hayırlısını talep eder. Bir şeyleri uğurlu sayarak onu yapmaya girişmek veya uğursuz sayarak geri durmak Müslümanın kitabında yazmaz. Peygamberimiz uğursuzluk yoktur ama ben işleri hayra yormayı tercih ederim diyerek işittiği bir sözü hayra yormayı olumlu bir davranış kabul etmiştir. Bir eşyayı uğurlu sayarak başına gelen hayrı ondan bilmek, onu putlaştırmaktır. Bu nere? Peygamberimizin yaptığı gibi duyduğu bir sözü hayra yormak nere? Rabbimiz İslam'ı hakkıyla öğrenip yaşamayı, her türlü cahili düşünce ve davranıştan uzak durmayı, insanlara da İslam'ı sevdirerek anlatmayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam

İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?

Ol ata yasına hakkın vasık. Oldu rızkın sana senden aşık. Allah'ın sana bahşedeceğine güven. Rızkının sana olan aşkı senin rızkına olan aşkından daha büyüktür.

0: Planet Radyo. Diyanet Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün ikinci cüzden üç mesajı sizlerle buluşturacağız. İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir. Allah'a kulluk bilinciyle yönelenler, helal kazançla dengeli aileler kuranlar, günah ve suç işlemekten kaçınanlar bu konuda ilk adımı atmış olurlar. İkinci cüzde Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsediliyordu. Bunlar kitabı ve peygamberin yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz attığımızda ilk olarak ibadet bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde sadece Allah'a kulluk edilmeli. Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılıyor. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam'dan itibaren emredilen temel ibadetlerle insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam'la bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkinci olarak helal kazanç ve ideal aile bilinci başlığını görüyoruz. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir. Ticaret, helal gıda, helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Ve son olarak üçüncü başlıkta günah işlememe bilinci hususuyla karşılaşıyoruz. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir. İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılıyor ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz isteniyor. Zira günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can ve mal güvenliği ve bereket ortadan kalkıyor. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. İkinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder.
Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tevbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tevbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayarlar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgiyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler.
İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.

O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tevbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça, siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa, o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse, artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse bilsin ki, hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır.
Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki, Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin, bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki, Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayırmıştır.

dolayı onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden

hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz.

Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti, İçinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler, ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok, dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Allah'ın evvel oluşu, kainatta gökler ve yer arasındaki her şeyi yoktan yaratmasıyla, yaratmayı sürekli olarak örneksiz devam ettirmesi ve yenilemesiyle, her şeyin öncesinde varlığın ona ait olmasıyla tecelli eder. Evvel esması, Allah'ın varlığının zamandan bağımsız olduğunu, ezeli olduğunu anlatır bize. Hiçbir varlık Allah olmadan var olamaz. Hiçbir varlık yoktur ki canı Allah'ın rahmet elinde olmasın. Demek ki Allah varlığın başı, başlangıcıdır. Her şeyden önce olan ve her şeyden sonra olmaya devam edecek olandır aynı zamanda. Peki, inandığım ve güvendiğim Rabbin evvel oluşu, benim gibi kainata sığmakta zorlanan bir varlığı nasıl etkiler? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanda başı çekme ve hükmetme duygusu vardır. Yaratılışla birlikte gelen bu duyguyu fırsat bulduğu ilk anda kullanır. Kimi zaman hükmettiği evi evladı olur, kimi zaman eşi, kimi zaman daha büyük topluluklar. Hükmedici olduğunda o kimselerin hal ve hareketleri, verdikleri kararlar üzerinde de söz sahibi olduğunu düşünür ve hatta seçimlerinde de. İnsanın hükmedici olması, sınırlarını bildiği sürece dünyadaki düzenin korunması açısından iyidir. Fakat ne zaman sınırlar aşılır, insan kendini hüküm verici olarak görmeye başlar. İşte orada işler karışır. Sınırların aşıldığı her yerde sorun vardır. Birçoğumuz bunu kabul etmekte zorlanırız. Çünkü geldiğimiz noktada artık kendimizi hüküm verici olarak haklı da görmeye başlamışızdır. Ve hükmümüzün geçmemesi bizi öfkelendirir. Kontrolümüzü yitirmemize sebep olur. İşte insan bu noktaya geldiğinde sadece bir an durup düşünse, nereden itibaren olayın içinde olduğunu, olaylara nereden itibaren dahil olduğunu, o olmadan önce kimin olduğunu, onsuz bir işin devam edip etmeyeceğinin mümkün olup olmadığını düşünse, yani aslında evvel olanın kim olduğunu düşünse, yalnızca birkaç saniye, belki de geri çekilme gücünü bulabilir. Rabbimiz bize mahcubiyet versin. İşin en güzel tarafı nedir biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Allah mutlak hüküm sahibi olduğu halde bizim gibi aşırı davranmaz, sınırları aşmaz. Kullarına bir yaşam hakkı vermiştir ve seçimlerini kulun kendisine bırakır. Ne kadar ilginç değil mi? İnsan olaylara bir noktadan dahil olduğu halde mutlak hakim gibi davranmaya çalışırken, evvel olan Rabbi kulun sınırlarına saygı duyar. Seçim hakkı verir, müdahale etmez ve seçimlerinin sonuçlarından kulun kendisini sorumlu tutar. Düşünelim şimdi. Bir anne veya babayız. Bir evlat verdi Rabbimiz kucağımıza ve biz onu gözümüzden sakınıp büyüttük. En güzel okullarda okuttuk. Helal yedirdik, içirdik. Her türlü fenalıktan muhafaza etmeye gayret ettik. Evladımız büyüyüp kendi kararlarını verebilecek yaşa geldiğinde, şu meslekle ilgili eğitim almak istiyorum dedi mesela. Bizim hoşumuza gitmedi. Biz başka hayaller kurduk kafamızda ama evladımız bizim gibi düşünmedi. İstemedik. Yahut şu ülkeye gideceğim, şu hanımla beyle evleneceğim dedi ve bizim istediklerimizle onunkiler uyuşmadı. Ne yaparız? Öfkeleniriz en hafifinden değil mi? Seni doğuran, büyüten, bu yaşa getiren benim. Nerede benim hakkım, benim dediğim olacak deriz. Biraz daha ileri gitsek. Belki sonunda tartışırız. Ne oldu peki? Rabbin bize gösterdiği hürmeti biz evlatlarımıza gösteremedik. Ne yapmalıydık? Kendi haline mi bırakalım? Bırakalım günaha mı düşsün? Ne kadar zordur ebeveyn olarak karar vermek. İnsan bir varlık üzerinde hükmedici hale geldiğinde onunla ilgili bütün kararları alan kişi de olmak ister. En çok o kimsenin iyiliği için bunu yaptığını düşünür. Peki düşünelim, Allah insanı hangi noktadan itibaren mesul tutar davranışlarından? Ergenliğe eriştiği vakitten itibaren değil mi? İşte bir anne babanın da vazifesi evladını ergenliğe erişene kadar en iyi terbiyeyle yetiştirmeye uğraşmaktır. Elbette evlada sahip çıkma hiçbir zaman bitmez. Hiçbir ebeveyn evladını bir noktadan sonra başıboş bırakmaz. Ama bir noktadan sonra
evladımız için yapabileceğimiz

0: istediğiniz tek şey sorumluluk sahibi olduğunu fark ettirmek, davranışlarında özgür bırakmak ve aynı Rabbimiz gibi ona kollarımızı sonuna kadar açmaktır. Nereye giderse gitsin, döndüğünde kendisini seven ebeveynlerinin olduğunu bilmesini sağlamaktır. İnsanın hükmü bir yere kadardır ve asıl hüküm sahibi olana sığınmayı bilmesi gerekir. Yani insanın Rabbini tanıması bütün hayatına dokunur aslında. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla tanıyıp seven kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben insanım. Şu dünya benden önce de vardı, benden sonra da var olmaya devam edecek. Benim bir başlangıç noktam var ve bir noktadan dahil olduğum bu hayatın tamamına hükmetmem mümkün değil. Bu düzen, evvel olan Rabbim tarafından kuruldu ve devam ettiriliyor. Benim bunu fark etmem gerek. Ben yalnızca var olduğum müddet boyunca seçimlerimden sorumluyum ama seçimlerimde de özgür olmak istiyorum. Seçtiğim bazen iyi olacak belki, bazen kötü. Bunu da bilmiyorum. Bu yüzden aslında korkuyorum da. Bazen seçimlerimin sorumluluğunu üstlenmek fazla geliyor bana. Ama benim iyileşmem gerek. Sorumluluk almadan iyileşemem. Muhakeme etmek, düşünmek, irademi kullanmak, karar vermek ve harekete geçmek benim işim. Yaptığım her işin sorumluluğu da bende. Hepsinin hesabını vereceğimi aklımda tutmam gerek. Bütün varlığın öncesinde de olan Rabbim, benim de her işimin öncesinde, ortasında ve sonunda var. Benimle birlikte beni gözlüyor, başıboş değilim. Bunun farkında olarak yaşamam gerek benim. Ben doğruyu seçmeye uğraşırım. Rabbimin Rahman oluşuna sığınırım. Görüş alanım dışında kalan her konuda Rabbimin bana yol gösterici olduğuna inanırım. Gönlümü ferah tutarım. Dilerim ki Rabbim beni doğru yola iletir. Kendisinden önce hiçbir varlık olmayan ya evvel. Senin varlığın zamanın sınırları üstündedir bilirim. Zamana takılıp kalan ne varsa benim acziyetimi gösterir. Benim gönlümü de zamanın üstüne çıkar. Şu garip halimle zamana takılmış ne derdim varsa senin hükmündedir. Sen hükmünü benim için her zaman hayır eyle ve beni de hükmüne razı eyle. Şüphesiz sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten,

Dikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara
10: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
11: Hayırlı sabahlar, günaydın. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, haftanın tam ortasında. Yeni umutlarla yeni bir güne daha hazırlanıyoruz. Haftanın temposu sürüyor ama her yeni sabah beraberinde taze bir başlangıç ve yeni bir bereket getiriyor. Sabahın serinliği, günün ilk ışıkları ve güzel niyetlerle yine sizlerle birlikteyiz. Evinde güne hazırlananlara, iş yolunda olanlara, okul için yola çıkan evlatlarımıza ve çoktan mesaisine başlayanlara gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim bugünü sağlıkla, huzurla, kolaylıkla ve bereketle geçirmeyi nasip etsin diyoruz. Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte yaşamaya hazırız. Hayırlı sabahlar başlıyor.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca Diyanet Radyo'da gündemin nabzını birlikte tutacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, gazete manşetleri, haber kaynaklarına düşen son dakika bilgileri ve günün öne çıkan başlıklarıyla sizleri yeni güne hazırlamaya çalışacağız. Güne doğru bilgiyle, umutla ve güzel bir enerjiyle başlamak için buradayız. Elbette bu güzel sabaha birbirinden güzel eserler de eşlik ediyor. Bazen gönlünüze dokunan bir ezgi, bazen düşündüren güzel bir sözle sabahınıza ses olmaya gayret ediyoruz. Ve en güzeli sizler de bu programın bir parçası oluyorsunuz. Mesajlarınızı, selamlarınızı, güzel dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Çünkü her zaman ne diyoruz, sabahın bereketi paylaştıkça çoğalır. Hayırlı sabahlar bu anlamda, bu düşüncelerle ve bu dileklerle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dünden bugüne yansıyan haberlere baktığımızda dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Malumunuz verilen mesajlar var. Bu mesajların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Sumut Filosu'ndan haberler var. Son durum nedir? Sıcak gelişmeleri yine haber başlıklarıyla sizlere aktaracağız ve önümüzdeki günlerde bugün itibariyle de zaten soğuk hava kendini göstermeye başladı. Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak? Hava sıcaklıkları ne kadar düşecek? Hava raporunu da birazdan sizlere aktaracağız. Gündemin satır başlarına dilerseniz önce gazetelerin birinci sayfalarına göz atarak başlayalım. Sabah gazetesi gençlerimizin her alanda yanındayız başlığıyla bugün okuyucunun karşısına çıkıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri külliyede ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada verdiği mesajlar var. Diyor ki gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımları gençlerimize yapmaya devam edeceğiz. Buluşmada terörsüz Türkiye çalışmalarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, ülkemizi terör belasından kurtarmaya, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Türk milletinin 107 yıl önce istiklaline ve istikbaline uzanan elleri kıracağını herkese gösterdiğini söyleyen Erdoğan, aynı iradenin dimdik ayakta olduğunu belirterek, Türkiye 100 yılı yolunda gençlerle kol kola yürüyeceğiz ifadesini kullandı. Bu gurur hiç bitmeyecek devamında yer alan başlık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta etkinlikler, yürüyüşler ve fener alaylarıyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e akın etti. Türk yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri nefes kesti diye devam ediyor dünkü etkinliklerden yansıyanlar. Ve bir başka haber, Sabah gazetesinin birinci sayfasında bir spor gündemi var ama onun öncesinde İsrail'e lanet Sumud'a destek başlığını görüyoruz, ayrıntılarını aktarayım. Soykırımcı İsrail, Gazze ablukasını kırmak için yoluna devam eden Sumud filosuna saldırının şiddetini arttırdı. İki tekne uluslararası sularda silahlı saldırıya uğradı. Tüm dünyadan aktivistlere destek mesajı yağıyor. İnsanlık sizinle gurur duyuyor şeklinde. Son bilgi bu konuyla ilgili, İsrail küresel Sumud filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoyduğunu duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Küresel Sumud filosuna saldırıya dair bir açıklamaydı bu. 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğunu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği açıklandı. Peki nerede bu aktivistler? İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü yapılan açıklamada. Aktivistleri taşıyan gemiler İsrail'e doğru seyir halindeymiş. Açıklamada bu bilgiye yer veriliyor. Hatırlayacaksınız bu Sumut filosu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıktaydı. Uluslararası sulardaki saldırıda İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. Şimdi tamamı yani 430 aktivist alıkonuldu ve İsrail'e götürülüyor. Burada tabii çok büyük tepki var. 78 Türk katılımcı da yer alıyordu filoda ve 44'ten fazla ülkeden aktivistleri taşıyan filonun akıbeti. Bundan sonra ne olacak? Oradaki aktivistler ne zaman ülkelerine iade edilecek ve ülkeler bu konuyla ilgili nasıl bir girişimde bulunacak? Bunları da yine ilerleyen günlerde, saatlerde göreceğiz. Bugün İstanbul önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapıyor sevgili dinleyicilerimiz. UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'u akın eden Alman ve İngilizler şehrimize hayran kalmışlar. Alman ekibi Freiburg'la İngiliz Aston Villa'nın taraftarları maçtan önce İstanbul'daymış. UEFA finali bu akşam, yani Freiburg'la Aston Villa arasındaki maç saat 22'de başlayacak. Diyanet Radyo'da gazete turumuz, dünden bugüne yansıyan haberler ve gündemin satır başlarıyla sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz ama tabii güzel eserler de yine bizlere eşlik edecek.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Sabah yoğunluğunda trafikte olanlar, durumlar nasıl acaba şu anda? Yollar hareketlendi, mesai telaşı başladı. Herkes yeni güne yetişme gayretinde. Direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimize hayırlı, dikkatli ve selametli yolculuklar diliyoruz. Lütfen acele etmeyelim, aceleye yenilmeyelim. Birkaç dakika geç kalmak sevdiklerimize sağ salim kavuşmaktan daha önemli değil biliyorsunuz. Dolayısıyla burada emniyet kemerlerimiz takılı olsun, dikkatimizi yoldan ayırmayalım. Bunu her sabah söylüyoruz, her akşam ifade etmeye çalışıyoruz. Ve tabii unutmayalım, bu sabah da yol arkadaşınız biziz. Diyanet Radyo araçlarımız da açık, öyle değil mi? Trafikteyseniz bizden ayrılmayın. Sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Çünkü sizleri de gündemden haberdar etmeye çalışıyoruz. Tarsus'ta hava yağmurlu, sevgili dinleyicimiz bize bu şekilde söylüyor. Ünal Bey, kızı Esra için sıradaki eseri istemiş ve Sumut'ta bulunanlara da selamlarını iletmiş. Mükemmel bir başlangıç başlığı. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonu öncesi olumlu sinyaller vermeye başladı denmiş bir başka gazete, Hürriyet'in birinci sayfasında. Türkiye'deki 9 günlük bayram tatili ve Avrupa'daki tatilin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaşmış. Evet, burada ekonomiye yönelik bir mesaj da algılanabilir. Dolayısıyla turizmin yoğun bir şekilde turistler tarafından tercih ediliyor olması Türkiye'nin turizmin açısından da önemli bir gelişme. Bu arada Turizm Bakanı'nın açıklamaları var. Tanıtımı iki kat arttırdık demiş. Bunu da yine birinci sayfadan duyuruyor Hürriyet gazetesi. 60 milyarlık bataklık. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 ile 60 milyar dolar arasında değişen parasal büyüklüğe sahip olduğu varsayılan yasa dışı bahse karşı çok boyutlu ve uluslararası bir mücadele yürüttüklerini söylüyor. Bu mücadeleyi aynı zamanda yapay zeka destekli de devam ettiriyorlarmış. Bir eylem planından bahsediyor. Kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Adli, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmaları ile birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor demiş Cevdet Yılmaz. Hava yağışlı, özellikle bazı illerimizde sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Nehirler taşıyor, alarm var. İki şehirde halk tahliye edildi. Aşırı yağışlar sebebiyle barajlar tamamen doldu. Bugün Yeşilırmak üzerinde önce barajların taşması, ardından nehirlerde taşkın yaşanması bekleniyor. Tokat'ta nehri tıkamasın diye şehir merkezinde bir köprü ekiplerce yıkıldı. Taşkın riski varmış. Tokat ve Amasya'da okullar tatil edildi. Yeşilırmak'ın geçtiği birçok ilde de yoğun önlemler alınıyor. Önümüzdeki günler...

Nerede? Hava nasıl olacak Türkiye genelinde? Tüm yurtta sağanak var sevgili dinleyiciler. 5 kente de sel uyarısı yapılmış durumda. Hafta boyu sürmesi beklenen yağışın Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de çok kuvvetli olması bekleniyor. Biz uyaralım, şemsiyenizi hazır tutun ve sağanak yağışın olumsuz etkisine karşı da dikkatli olun sevgili dinleyicilerimiz. Gündemden haberdar olmaya devam ediyoruz güzel eserlerle birlikte. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
2: ...81 ilimizde, Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın dört bir tarafında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Evinde olanlara, yolda, trafikte olanlara kolaylıklar diliyoruz. Okul yolunda olan gençlerimize, evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz ve tabii ki bütün dinleyicilerimize bereketli bir gün olması dileğinde bulunuyoruz. Urfa'dan bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar dilemiş, sabah işimizin başında sizi dinliyoruz demiş. Her sabah bunu yapıyorlarmış ve dua müminin silahıdır diyerek bizden dua istiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim size istediklerinizin olmasına yardım eylesin diyelim. Hayırlısı neyse olsun diye de hep dua ediyoruz tabii ki. Bir başka mesajımız. Sizi her sabah direksiyon başında dinliyorum demiş Recep Bey. Sizinle güne başlamanın heyecanı ayrı bir güzel demiş ve iyi çalışmalar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun, eksik olmayın. Çankırı'da da Diyanet Radyo dinleniyor. Zeki İnal, sıradaki eseri yol arkadaşlarıma, Yasin müdürüme, İsmail ve Muhammed Taha kardeşime hediye ediyorum demiş. Radyoyu dinleyen herkese de dua ederim ve dua bekleriz diye de eklemiş. Ankara'dan Ayşenur Hanım bizi yalnız bırakmamış, teşekkür ediyoruz. Gazi'ye selamlarını iletiyor ve Sumut'a selam olsun diyor. Sumut filosunda olan kardeşlerimizi Rabbime emanet ediyorum diye de ekliyor. Evet, Sumut ne durumda? Silahlı saldırıdan sonraki gelişmeler. Gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan haberler var bu konuda. Yeni Şafak da şöyle görmüş haberi. Gazi'ye 120 mil yaklaştılar. 29 Nisan'da Girit açıklarındaki saldırıdan sonra küresel Sumut filosu 54 tekneyle yola devam ediyordu. İsrail son birkaç gündür Gazze'ye yüzlerce mil kala filoya aralıklarla baskın düzenledi ve 74'ü Türk vatandaşı, 347 aktivisti kaçırdı. 10 kadar tekne Gazze'ye 120 mil kadar yaklaşırken dün yeni saldırılar oldu. Bu saldırıları da Sumut'a yapılan baskına gelen cılız tepkilerden cesaret almasına bağlıyor İsrail'in gazete ve Gazze'ye ilerleyen teknelere silahlı saldırı düzenlendi. İsrail askerleri en az 5 tekneye ateş açtı. Canlı yayında

Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi iki katili çıldırtmış, öldürmeye devam edecekler başlığını görüyoruz. UCM savaş suçları nedeniyle haklarında tutuklama kararı çıkardı. İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'i çıldırtmış ve saldırgan bir politika izlemeye devam edeceklerini söylemiş bu kişiler. Ve UCM'ye misilleme olarak da Kudüs'ün doğusundaki Deir el-Ahmer köyünde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesini istemişler. Oradaki zulüm her geçen gün artıyor. Filistin'deki işkence ve infazların arttığına dair BM'nin yeni raporu var sevgili dinleyiciler. Ve oradaki zulme daha da yüksek bir sesle cevap verebilmek, müdahil olabilmek konuya son derece önemli. Bu arada Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerde son durum ne? ABD, İran, İsrail ekseninde neler yaşanıyor? ABD Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısına yönelik ilk adımı atmış. ABD Senatosu'nun genel kurulunda yapılan oylamada tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy vermiş, 50 senatör lehte oy kullanmış. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oluyor. Bu arada Trump İran'la savaşın çok kısa sürede sona ereceğini de belirtmiş. Dış gündem kaynaklı haber başlıklarını da bu şekilde sizlerle paylaşabiliriz. Yeni saate adım attık, güzel bir eser dinleyelim ve gündeme dair başlıklara birazdan devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sizleri gündemden haberdar etmeye de gayret ediyoruz. Ve tabii sizlerden gelen mesajları da bu frekansta bulabiliyorsunuz. Antalya'dan gelen bir mesaj, herkese hayırlı sabahlar dileyen ve Sumud'un yanında olduğunu söyleyen dinleyicilerimiz Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler. Okul yolundan bize mesaj gönderiyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Sizlere Allah'tan zihin açıklığı diliyoruz. Bir Türk markası acaba cep telefonu piyasasına girebilecek mi? Türk telefonu yeniden başlığıyla bu haberin ayrıntılarını sizlere aktaralım. İlk yerli cep telefonunu 1997'de üreten Aselsan bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçlerini birleştiriyormuş. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda da önemli ürünler geliştiren Aselsan, yerli akıllı telefon için Türk Telekom'la protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlar da geliştirilecekmiş. Dünya piyasasında bir Türk markasının bu şekilde ortaya çıkıyor olması tabii ki gurur verici. Kolaylıklar dileyelim ve inşallah bu anlamda sonuca ulaşmasını da temenni edelim. Daha önce de Aselsan'ın böyle bir girişimi olmuştu. 26 yıl önce de cep telefonu üretmişti. 1993'te çalışmalarına başladı. Aselsan 1919'u 1997'de piyasaya sürmüştü. Türkiye o dönem kendi telefonunu üreten 9 ülkeden biri olurken Aselsan 1920 diye üst modeli çıkarılmış ancak sonra üretimi durdurulmuştu. Mersin'den gelen bir haber tabii hepimizi üzüntüye sevk etti sevgili dinleyiciler. 6 kişinin ölümüne sebep olan bir seri katil, onun sonu ormanda ve seri dehşet ormanda bitti başlıklarıyla haberleri görüyoruz. Mersin'de 6 kişiyi öldüren Metin Öztürk, jandarma kıstırınca kendi canına da kıydı. Tabii onun elinden hayatını kaybeden vatandaşlarımız gözyaşlarıyla toprağa verilmiş. Böyle bir haber. Bu arada hem bu saldırı hem de ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam merkezine yönelik saldırısına ilişkin Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguç'tan bir mesaj var. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ve şu ifadelere yer verdi. Dün Mersin ilimizde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımızın ise yaralanmış olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hüznümüz hafiflemeden gece saatlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam merkezine de bir saldırı gerçekleştirildiğini öğrendim. Her ne sebeple olursa olsun masum insanların hunharca katledilmesi asla kabul edilemez. Bir ibadethanenin, eğitim kurumunun saldırıya uğraması ise hiçbir gerekçeyle izah edilemez. Toplumsal huzuru ve birlikte yaşama kültürünü tehdit eden bu tür saldırılar bir nefret suçu olarak tanımlanmalı ve hukuk önünde vicdanları teselli edecek şekilde muamele görmelidir. Bu vesileyle her iki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yüce Allah camilerimizi, cemaatlerimizi ve bütün insanlığı her türlü şiddet, nefret ve kötülükten muhafaza eylesin diyor Diyanet İşleri Başkanımız. Diyanet Radyo'dasınız, gündemi birlikte takip ediyoruz ve birbirinden güzel eserlerle sabahınıza eşlik ediyoruz. İşte onlardan biri daha.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini ve güzelliğini sizlerle paylaşıyoruz ve gündemden de sizlere haberdar etmeye çalışıyoruz. Sağlık raporlarına yeni bir düzenleme getirildi sevgili dinleyiciler. Artık dilekçeyle rapor alınamayacak. Keyfi bir takım rapor kullanımlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyormuş. Yeni yürürlüğe giren sağlık raporları yönetmeliğiyle tüm raporlar için başvuru sürecinde yazılı dilekçe uygulaması sona erdi. Raporlar için başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurularak başlayacak. Raporlar en geç 30 gün içinde tamamlanacak. Genel sağlık durumuna ilişkin raporlarda da hekim muayenesi zorunluluğu kalkmış. Hem burada bir yeknesaklık sağlanması, hem keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve yine rapor düzenlenmesinde daha hızlı hareket edilmesi amaçlanıyor anlaşıldığı kadarıyla. UEFA finali bu akşam İstanbul'da oynanacak demiştik ama İstanbul'da bu maç nedeniyle sürücüler biraz yoğunluk yaşayabilirler. Bazı yollar çünkü trafiğe kapatıldı. Final tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemler var. Bu akşam saat 22'de İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg mücadele edecek. Final mücadelesi nedeniyle trafikte bazı düzenlemeler var. İstanbul'da şöyle ki saat 7'den itibaren müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti, Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapalı olacak. Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi de yine alternatif güzergah olarak kullanılabilir. İstanbul'da seyir halinde olan sürücülerimizi ilgilendiren bir haberdi. Bunu da aktarmış olalım. Sizden gelen mesajlar var. Ben Ceylin, babam ve kuzenimle okula gidiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar dilemiş ve Malatya'dan bize selamlarını, sevgilerini iletmiş. Dersleri ve işleri için dualarımızı bekliyormuş. O zaman onlar için de dua edelim. İşlerimiz rast gitsin, hayırlı bereketli kazançlarımız olsun ve derslerimizde de Rabbimiz hepimize zihin açıklığı versin diyoruz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Zaman zaman gündeme geliyor ve haberlerde de takip ediyoruz. En son yine yeni bir hepimizi üzen olay yaşanmıştı. 18 yaşının altındaki çocukların suça karışması, işlenen cinayetler veya farklı suçlar. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma yapılıyor. Ve uzun süredir de Türkiye'nin gündemindeydi hatırlayacağınız üzere. Meclis yeni bir rapor hazırlamış ve bu raporun en dikkat çekici taraflarından birisi de aile detayıyla ilgili, aileyi de ilgilendiren bir takım yaptırımlar tavsiye ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı deniyor haberlerde. Peki neler var? Satır başlarına bakacak olursak 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması söz konusuymuş. Ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi planlanıyor ve öngörülüyormuş. Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması söz konusu ve burada hakim takdiri daha öne çıkartılacakmış. Yine çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi de raporun başlıkları arasında. Burada tedbir yükümlülüklerine uymayan ailelere yaptırım mekanizmaları oluşturulacak ve aileye de ceza söz konusu, ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı deniyor. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programlarının yaygınlaştırılmasından bahsediliyor ve belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Bunun üzerinde epey düşünülecek gibi gözüküyor. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirlerinde uygulanması söz konusu. Tabii bu sadece aileyle alakalı, sadece o bireyle alakalı değil, bütün kurumların eşbüdüm içerisinde çalışması ile ilgili. Milli Eğitim'de bu işin içerisinde, Aile Bakanlığı da bu işin içerisinde, Cezai Sorumluluk noktasında Adalet Bakanlığı, Önleyici Güvenlik Tedbirleri noktasında İçişleri Bakanlığı, tüm bu süreçlerde aktif bir katılımın sağlanması gerekiyor ki hepimizi üzen bu olayların önüne geçilebilsin. Tabii akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve bu suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de arttırılması gerekiyor. Umarız başarıya ulaşılır bu iyi niyetli çalışma ve artık 18 yaşının altındaki çocuk sayılabilen, çünkü bütün dünyada 18

yaşın altındaki bireyler çocuk sayılıyor ve onların işlediği suçların önlenmesi noktasında da böyle tedbirler alınıyor. Yetişkinler gibi yargılanmıyor onlar. Bu noktada da inşallah acı haberler yaşamayız, acı haberler görmeyiz. Bunların sayısı en aza indirilir diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizleri gündemden haberdar etmeye çalıştık yaklaşık bir saat boyunca. Dilimiz döndüğünce ve aklımız yettiğince diyelim. Hayırlı sabahları bugünden noktalıyoruz. Sabahın bereketini, gündemin öne çıkan başlıklarını ve güzel eserleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız güne güzel bir başlangıç yapmanıza küçük de olsa eşlik edebilmişizdir. Şimdi gün sizleri bekliyor. İşlerinizde kolaylık, yolunuzda selamet ve gönlünüzde huzur olsun. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'dan hepinize hayırlı güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 7 Mayıs 1442. Tarihte bugün Türk Hava Yolları kuruldu. 1933. Arka sayfa. Günün konusu. Kalbin ameli. Zikir. Zikir, Allah'ın buyruklarını her dem yaşamın merkezine koymak, onunla yaşamak, insanlar ne der demeden Yüce Allah'ın ne diyeceğini dert edinmektir. Zikir, her zaman ve her zeminde yaratıcıyla birlikte ömür sürmektir. Bundan dolayı gerçek iman erleri, ayakta dururken, otururken ve hatta uyumak gayesiyle uzanırken Yüce Allah'ı gönüllerinde tutabilmişlerdir. Ne ticaretleri ne de alışverişleri Allah'ı hatırlamaktan kendilerini alıkoyabilmiştir. Zikir hem müstakil bir ibadet hem de tüm ibadetlerin temelidir. İslam'ın sütunu, gönüllerin süruru, namazın da ana hedefi zikirdir. Hayasızlık ve kötülükten alıkoyan namaz, yaradığını anmak, onu anmaksa ibadetlerin en ulvisidir. Zikir, kalpleri dirilten iksirdir. Allah anılınca yüreği ürperen mümin, yine Allah'ı anarak rahatlayacak, huzura erecektir. Zikir, kurtuluşun sebebi, yaratıcı tarafından anılmanın vesilesidir. Bir hadis. Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malını mülkünü burada bizim sayemizde kazandım. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
2: Ey Araplar!

0: 31. Bölüm.
1: Hicret, Resulullah'ın Medine'ye ulaşmasıyla tamamlanmıştı. Peygamberimizin şehre gelişi, inananlara tam bir bayram sevinci yaşatmıştı. Müslümanlar bu günü hayatlarındaki en güzel, en aydınlık gün olarak nitelendiriyorlardı. Herkes peygamberi evinde ağırlamanın şerefine ermek istiyor, birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Peygamberimiz ise kimseyi kırmamak için devesinin duracağı yere en yakın eve yerleşeceğini bildirmişti. Şimdi etrafındaki kalabalık heyecanla devenin durmasını bekliyordu.
2: Evet, oraya çöktü deve.
1: Resulullah devesinin ilk duruşunda hayvanından inmedi. Kasva kalkıp biraz yürüdükten sonra tekrar ilk durduğu yere geldi ve çöktü. Bunun üzerine bulunduğu yere en yakın evin sahibi olan Ebu Eyyub el-Ensari sevinçle geldi. Peygamberimizin yüklerini evine taşımak üzere izin istedi.
3: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
1: Peygamberimiz Kasva'nın çöktüğü arazinin kime ait olduğunu sordu. Burası hicretten önce Esad bin Zürare'nin mescid olarak kullandığı araziydi.
4: Ya Resulallah, bu arazinin bir köşesi bir zamanlar mezarlık olarak kullanılıyordu. Şurada da gördüğünüz gibi hurma ağaçları ve terk edilmiş birkaç ev var. Bu arazi iki yetime ait. İsimleri Sehl ve Süheyl.
1: Peygamberimiz bu arazide yeni bir mescit inşa etmeyi planlıyordu. Burayı satın almak üzere arazi sahiplerini görmek istedi.
4: Sizi görmek üzere buraya gelmişlerdi ya Resulallah. Ben çağırayım, yanınıza gelsinler. İşte Sehl ve Süheyl.
5: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü. Bizi görmek istemişsiniz.
1: Peygamberimiz bu iki çocukla tanıştı ve onların bir velinin himayesinde olduğunu öğrendi. Bu arsayı satın almak istediğini söylediğinde çocuklar şu cevabı verdiler.
5: Biz bu arsa için sizden para alamayız. Madem mescit yapacaksınız, orayı hibe ediyoruz.
1: Resulullah bunu hediye olarak kabul etmedi. Neccar oğullarını çağırarak bir fiyat tespit etmelerini istedi. Ancak onlar da ücret almamakta direndiler.
6: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
7: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
1: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.

0: Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evine yerleşti. Bu ev iki katlıydı. Ev sahipleri peygamberimizi büyük bir mutlulukla karşıladılar. Onu rahat ettirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.
1: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben size serin su ikram edeyim, yorulmuşsunuzdur. Buyurun, şöyle lütfen. Evimizin üst katında rahat edersiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bizim için daha elverişlidir diyerek hane halkını rahatsız etmek istemediğini ifade etti. Ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine yerleşti. Peygamberimiz yeni yurduna gelmeden önce bu şehrin olumsuz manaya sahip olan ismini değiştirmişti. Allah Resulü insanların nahoş anlamına gelen Yesrib kelimesini bu diyar için kullanmamalarını istemişti. Bu şehrin hoş ve güzel bir yer olduğunu, Tabe ya da Taybe diye anılabileceğini söylemiş, fakat çoğunluk Resulullah'ın şehri anlamında Medine kelimesini kullanmayı tercih etmişti.

İsim aynı zamanda medeni bir toplumu da ifade ediyordu. Onlarca insan evini barkını terk etmiş, bambaşka bir yerde hayata tutunmaya çalışıyordu. İş imkanlarını, sahip oldukları mal varlıklarını, evlerini, hatta ailelerini arkada bırakmışlardı. Her şeylerini Allah yolunda terk eden bu cefakar insanlara muhacir dendi. Aynı anda dünya tarihinde örneği görülmemiş bir sosyal dayanışma yaşanıyor, Medine halkı muhacir kardeşleriyle ellerinde olan her şeyi paylaşıyordu. Onlara da yardımcılar anlamında ensar denildi. Allah Teala pek çok kere her iki gruptan da övgüyle bahsetmiş, onlara fedakarlıklarından dolayı cenneti vaat etmiştir.

0: Peygamberimizin Medine'ye gelişini duyan Müslümanlar gruplar halinde onu görmeye geliyor ve ona bağlılık yemini ediyorlardı. Yine böyle bir buluşma esnasında Resulullah hamdü senadan sonra Ensar'a şu tavsiyelerde bulundu. Ey insanlar, aranızda selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık haklarını gözetiniz. Halk uyurken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz.
1: Sana biat etmek istiyoruz.
2: Sana her emrinde itaat etmeye söz veriyorum ya Resulallah.
1: Biat etmek istiyoruz sana. Biz şahidiz ki sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersin. Bizler seni görmeden sana inandık. Gördükten sonra da yanından ayrılmayacağız.
2: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
1: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
2: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
0: Kadınların bu isteği üzerine Peygamberimiz Hazreti Ömer'den kendi adına konuşmasını istedi.
3: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kimseye iftira etmeyeceğinize ve Allah Resulü'nün emrettiği şeylerde ona karşı gelmeyeceğinize dair söz verin.
1: Söz veriyoruz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Hırsızlık ve zina yapmayacağız.
2: Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz.
1: Herhangi bir iftirada bulunmayacağız.
0: Peygamberimiz takat ve gücünüz yettiği kadar diye ekledi. Peygamberimizin evlerinde misafir olduğu bu dönemde hem Ebu Eyyub hem de eşi Ümmü Eyyub onu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Resulullah'ın ısrarıyla onlar evin üst katına yerleşmişlerdi ancak bir türlü rahat edemiyorlardı. Bir gün Ebu Eyyub'u telaşlandıran bir hadise oldu.
4: Bugün akşam yemeğine ne hazırlayacağız? Resulullah'ın sevmediği yemekleri öğrenebildin mi?
5: Ne götürsek teşekkür ediyor. Şimdiye kadar bir şeyi beğenmediğine şahit olmadım. Ama keşkek yemeğini daha çok seviyor sanki. Ondan mı yapsak?
4: Olur. Malzememiz var mı?
5: Var. Ben şimdi hazırlarım inşallah. Şuradan suyu verir misin? Eyvah!
4: Ay Allah! Testinin içindeki tüm su boşaldı. Resulullah aşağıda dinleniyor. Çabuk şuraya bir şeyler bastıralım da peygamberimizin üstüne akmasın.
5: Tüh! Şu yorgan var, onu bastıralım.

0: Ya Resulallah, bu böyle olmayacak. Size rahatsızlık vereceğiz diye aklımız çıkıyor. Müsaade edin, biz aşağıda kalalım, siz yukarı buyurun.
1: Bunun üzerine peygamberimiz üst kata geçti ve 8 ay kadar burada kaldı. Bu esnada hem peygamberimizin kalacağı evin hem de mescidin inşaatı başlamıştı. Hem muhacir hem de ensar canı gönülden mescidin inşasında çalışıyordu. Mescid için seçilen arazi ıslah edildi. Harabe yapılar ve yabani hurma ağaçları kaldırıldı ve dualarla mescidin temeli atıldı.
2: Şu taşın ucundan tutar mısın?
3: Hadi,
2: hadi kaldıralım.
4: Temeli yükseltiyoruz, daha çok taş bulmamız gerek.
3: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Muhacirler arı gibi çalışıyor.
3: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
4: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
2: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
3: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
2: Harcı kardınız mı? Biraz daha lazım.
3: Ben ilgilenirim.
0: Bir kısmımız da gölgelik yapacağımız hurma dallarını ayarlasın.
4: Tamam, ben getiriyorum.
1: Peygamberimizin dinlenmeden çalışması ashabını huzursuz ediyor. Onun yorulmasını istemiyorlardı. Hazreti Hamza Resulullah'ın yanına yaklaştı.
5: Ya Resulallah, senin çalışmana gerek yok. Bak, etrafında bir sürü insan var. Burası Mekke değil, Medine. Sana inananlarla dolu bir şehir. Senin yorulmanı istemiyorlar.
1: Peygamberimiz amcası Hamza'ya şöyle cevap verdi. Amca, ben insanların arasında ayrıcalıklı bir konumda olmaktan hoşlanmam. Hem Allah'ın evini inşa ediyoruz, bunda benim payım olmasın mı?
5: Ya Resulallah, bir şeye karar verdiğin zaman seni döndürmek mümkün değildir, bilirim. Müsaade et de yardım edeyim sana.
6: Ey Allah'ım, senden istediğimiz ahiret.
7: Ey Allah'ım, senden istediğimiz ahiret.
6: Ensar ve muhacire yardım et.
7: Ensar ve muhacire yardım et.
6: Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım.
7: Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım.
6: Muhacir ve ensara yardım et ya Rahim.
7: Muhacir ve ensara yardım et ya Rahim.
1: Mescid-i Nebevi'nin inşası böyle başladı. Yesrib adıyla anılan şehir, Resulullah'ın Medine'si olmuş, dünya üzerindeki ikinci kutsal belde haline gelmişti. Peygamberimizin ashabı büyük bir aşkla yeni yerleşim yerlerini düzenliyorlar ve tarihte örneği görülmemiş bir dayanışma gösteriyorlardı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Doğruluk, hazineler değerinde bir sermayedir. Bütün iyilikler de bu sermayenin bir kazancıdır. İnsana sonsuz bir lezzet veren de işte bu kazançtır. İnsan doğru olduğu müddetçe iyi günlere ve mutlu yarınlara koşar.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

97. gün. Hayırlı nesiller. Ayet-i Kerime Meali. Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Nahl Suresi 72. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü akşam ve sabah şöyle dua etmeyi terk etmezdi. Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıbımı gizle. Fetva. Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi? İmamla aynı vaktin kaza namazını kılmak kaydıyla kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir. Nitekim Hendek Savaşı'nın zor şartları altında Resulullah Efendimiz namazı kılmaya fırsat bulamamış, bilahare şartlar uygun hale gelince de kılınamayan bu namazı ashabıyla birlikte cemaatle kılmışlardır. Ayrıca Hayber fethinden dönerken bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra

cemaatle kaza etmişlerdir. Hikmetli Söz. Dilden dile dolaşan iki türlü ad vardır. İyi ad, kötü ad. İkisi de unutulmaz. Kötüye sövülür, iyi övülür. Kendin için sen bunlardan hangisini istersin? Kendin iyi olursan, adından övgüyle söz ederler. Eğer kötü olursan, senden ancak sövmek için bahsederler. Senin tercihin kötü olmak mı, yoksa iyi olmak mı? Veya sövülmek mi, yoksa övülmek mi? Bunlardan dilediğini seç ve sonucuna katlan. Yusuf Has Hacip

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Kökler ve sözler az sonra.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aktan, karadan, koyundan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Geçit nedir? Zorluklar ne getirir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Gençlikte hayaller gerçeklere galiptir. Umut canlıdır, güç kuvvet yerindedir. Fakat tecrübe noksandır, neylersin? Heyecan aklın bileğini büker. Sonra hayat eline bir törpü alır, başlar yavaş yavaş keskin köşeleri yontmaya. Yapmam dediğini yaptırır, güvendiğin dağlara kar yağdırır. Bildiğin yolları bir bir kapatır. Böylelikle verilen ödevleri anlamaya başlarsın, öğrenirsin. O halde hayat için tatilsiz bir okul demek yerindedir. Karakter şekillenir, öz kıvama erişir. Benlik kendi yokuşlarında sakinleşir. Bir de şunu ezberletmek de pek ısrarcıdır. İnsanların gerçek halleri zor zamanlarda, sınav alanlarında sergilenir. Gün ışırken herkesin akı pak görünür fakat gece çöktüğünde, işler tersine döndüğünde aynası paslı mı, cilalı mı belli olma vakti.

0: gelmez. Görmüyor musun, bahar kışın bitimiyle gelir. Gecenin karanlığı güneş doğunca dağılır. Aydınlık kanatlarını açarak yerin ve göğün renklerini gönle serper. Demem o ki, peşin hükümlü olmak, her şeyi toz pembe sanmak hatardır. Hele geçit başına dek ilerlesin yol. Ancak o zaman herkesin azı anlamını bulur. Çok sev, illaki güven. Ama zor zamanlarda yanında kim kalacak, iyi bak. Kimi cesurum der, kimi cömertim der, kimi dürüstüm der, kimi yardımsever görünür, kimi sakin sanılır. Oysa asıl mesele ihtiyaç anında ortaya çıkacaktır. Kim sözüne sadık, kim iyiden, kim kötüden yana ilmek ilmek çözülür. O halde sözde değil, özde derinleş. Günü değil, geceyi bekle. Zor zamanlar içte filizlenmeyi uman tutumları yeşertir. Gerçek değere erişmek, hayat sınavlarının aşılmasıyla mümkündür. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ak koyun, kara koyun, geçit başında belli olur.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses var.

o ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konu...

0: soruyu sormak istiyorum.
1: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
0: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
1: Allah'ın kutlu elçisi, aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
1: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun, buyur.
1: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Mutluluk hemen hemen herkese yakışır. Ama akıl hemen herkese yakışır. Ama akıl. Çünkü akıllı insan onun değerini çok iyi bilir. Mutluluk bilgisizi yükseltirse elbette bilgiliyi daha da yükseltecektir. İnsan doğru hareket ederse kendisine gösterilen itibar artarak sürer. Bilgisiz mutluluğa kavuşacak olsa bil ki mutluluk onu çabucak terk eder. Nankör kişiye ikbal ve mutluluk gelirse o bunları derhal teper.

0: ezelden takdir Mevlevi'yiz biz. Abdi Rusya hacısın Allah, her seherde al Mevlevi'yiz biz. Abdi Rusya hacısın Allah, her seherde al Mevlevi'yiz biz.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle, sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. En büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere refah ve kardeşlik dolu bir ülke bırakacaklarını da vurguladı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumut Filosu'na katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel Sumut Filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. Son olarak adını işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrenciden alan Lina el-Nablusi teknesinin de ele geçirildiği belirtildi. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo, daha önce Ağustos 2025 ve Nisan 2026'da da benzer şekilde İsrail güçlerinin hukuk dışı saldırılarına maruz kalmıştı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. Elazığ'da 3 hastanede yoğun bakım ünitelerine yönelik skandalın ardından operasyon için düğmeye basılmıştı. Hastaların cihazlara bağlı gibi gösterilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespiti sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu Ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman.

0: Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Eskişehir ve Trabzon 19, Erzurum 18, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 23, Girne 22, Gazimagosa 24, Saraybosna 21, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevirken.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Ömer. Ben Bursa'dan Arzu. Eşim Cengiz. Çocuklarım Oğuzhan, Burak ve Zeynep için Eve Dervişler Geldi İlahisini çalar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Ben İstanbul'dan Faruk İbrahim Sadri'den istiyorum.
1: Aşın kubbelerini adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan aşağı alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı günler dilerim. Benim sizden ricam İsmail Hüsna istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm. Çok özledim efendim ilahisini. Kızım Süheyla, arkadaşları ve bütün Diyanet Radyo dinleyenleri için istiyor. İyi yayınlar diliyorum. Sor.

Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Bir sabah gelecek kardan aydınlık eserini canım torunum için istiyorum. Hayırlı yayınlar.

0: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ömer Karaoğlu'ndan Kuşlar Ezgisini canım kardeşlerim için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.
1: Merhaba Diyanet Radyo, ben Elif Ravza Özer. İstanbul'dan çiftçi ve Özer ailesine Ömer Karaoğlu'ndan bir parça armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Diyanet Radyo çalışanlarına hayırlı günler diliyorum. Ebu Bekir Fatih ve Enes Erkan için gelin ey kardeşler gelin ilahisini istiyorum.

0: iyi çalışmalar. Dursunay Erzincanlı'dan 40 yaşındasın istiyorum.
1: Ben ahırdan geçiyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, Hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ın o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgaları. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineye ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. En büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere refah ve kardeşlik dolu bir ülke bırakacaklarını da vurguladı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel somut filosuna katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel somut filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. Son olarak adını işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrenciden alan Lina el-Nablusi teknesinin de ele geçirildiği belirtildi. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo, daha önce Ağustos 2025 ve Nisan 2026'da da benzer şekilde İsrail güçlerinin hukuk dışı saldırılarına maruz kalmıştı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. Elazığ'da 3 hastanede yoğun bakım ünitelerine yönelik skandalın ardından operasyon için düğmeye basılmıştı. Hastaların cihazlara bağlı gibi gösterilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespiti sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu Ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve bunu hafızlıkla taçlandırdı. Çocukluk hayali olan müezzinlik mesleğini 12 yıldır başarıyla sürdüren Duman, engelli olmanın rehberimiz Kur'an'ı okumaya bir engel teşkil etmediğini belirterek,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Eskişehir ve Trabzon 19, Erzurum 18, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 23, Girne 22, Gazimagosa 24, Saraybosna 21, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Evlenmek, hayatı paylaşmak. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Peygamber ocağında yetişen Enes bin Malik'in bize anlattığına göre, ibadete düşkün üç sahabi, Allah Resulü'nün gece ve gündüz yapmış olduğu nafile ibadetleri öğrenmek üzere onun evine geldiler. Belli ki Peygamberimizin bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evindeyken Rabbine kulluğunu nasıl arz ettiğini merak ediyorlardı. İnananlara örnek olması bakımından aile yaşantısını dahi gizlemeyen annelerimizden Peygamberimizin ibadet hayatı hakkında bilgi alınca bunun kendilerine az geleceğini düşündüler ve "Biz nerede, Peygamber nerede? Şüphesiz Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır" dediler. Bu sebeple işlerinden biri, "Ben bundan böyle geceleri daima namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ben her zaman oruç tutacağım ve oruçsuz günüm geçmeyecek" dedi. Üçüncüsü ise, "Ben de hanımlardan ayrı yaşayacağım, evlenmeyeceğim" diyerek söz verdi. Onlar bu sözleri söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve şöyle buyurdu. "Şöyle şöyle söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınızım. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. Gecenin bir kısmında nafile namaz kılar, bir kısmında da uyurum. Ben kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir." Peygamberimizin süt kardeşi olan Osman bin Maz'un da benzer bir ruh haline bürünerek dünyadan el etek çekmeye karar vermişti. Hatta kendisini ibadete öylesine adamıştı ki bakımlı bir hanım olan eşi Havle'yi bile gözü görmez olmuştu. Havle'nin dağınık ve mutsuz görünümü Peygamber Efendimizin dikkatini çekince Hazreti Ayşe'ye bunun sebebini sormuş, o da eşinin bütün günü oruçla ve bütün geceyi namazla geçirmesinden dolayı Havle'nin eşi olmayan bir kadın gibi kendini bıraktığını anlatmıştı. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz Osman'ı yanına çağırarak, "Yoksa benim hayat tarzımdan yüz mü çevirdin?" diye çıkıştıktan sonra inananları dengeli bir hayata çağıran şu cümleleri tekrarlamıştı. "Ben hem uyurum hem namaz kılarım.

Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. Allah'tan kork ey Osman. Bilesin ki ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Vücudunun senin üzerinde hakkı var. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz namaz kıl, biraz da uyu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın anlattığına göre Osman bin Maz'unu örnek alarak kendini tamamen ibadete vermek için kadınlardan uzak duran, hatta işi kendini hadımlaştırmaya kadar vardırmayı düşünen bir grup zahit sahabe daha vardı. Ancak Resulullah'ın Osman'a bu uyarılarını duyunca bu işten vazgeçtiler. Zira Allah Resulü'nün getirdiği mesaj tabii ve fıtri ihtiyaçları yok saymıyordu. Önemli olan iffetli bir hayat çerçevesinde eşe duyulan ihtiyacı meşru bir şekilde gidermekti. Temiz ve iffetli bir hayat sürmenin yoluysa ilk insandan beri var olan aile idi. Bu yüzden İslam'da evlenip aile kurma özendirilirken bekar kalma, hatta ömür boyu evlenemeyecek şekilde kendisini hadımlaştırma yasaklanmıştır. Allah'a daha fazla ibadet edebilmek gayesiyle de olsa aile hayatının terkine ve cinsel duyguların köreltilmesine izin verilmemiştir. Resulullah evliliği ve eşini ihmal edenlere yönelik uyarılarıyla ileride dinde çıkabilecek aşırılıkların yolunu daha baştan kapamıştı. Yemek içmek, dinlenmek, evlilik, sosyal hayatın içine karışmak gibi dünyevi zevk ve ihtiyaçlardan uzaklaşmanın takva olmadığını belirtmişti. Dünya ile irtibatı kesip sadece ibadetle meşgul olmayı ruhbanlık olarak değerlendirmiş ve yasaklamıştı. Evlilik, peygamberlerin değişmeyen sünnetlerindendir ve peygamberlerin de eşleri ve çocukları olmuştur. Risalet öncesinde Hazreti Hatice ile, onun vefatından sonra da diğer eşleriyle evlenmiş olan sevgili peygamberimiz, "Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." buyurmuştur. Allah Resulü'nün bu uyarısı dışlama olarak değil, evliliğe teşvik olarak anlaşılmalıdır. Ailenin temeli olan evliliğin fert ve toplum açısından pek çok faydası vardır. Her şeyden önce evlilik, karşı cinsler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükun ve mutluluğa ulaşır. Allah'ın evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duygularını yaratması onun varlığının işaretlerindendir. Evlilik kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden alıkoyar. İffet kavramıyla ifade edilen bu koruma, Kur'an'da kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır. Ancak iffetli olmak sadece mahrem yerlerin haramdan korunmasıyla sınırlı değildir. İffeti korumak, günaha yaklaştıracak vesile ve ortamlardan uzak durmayı da kapsar. Bundan dolayı Yüce Allah, mümin erkeklerin ve mümin kadınların gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını emreder. Kur'an'da kadın ve erkek birbirlerini bürüyüp koruyan ve tamamlayan birer elbiseye benzetilmektedir. Eşlerin birbirlerine örtü olmaları, şehvet duygularını kontrol edip kötü yollara düşmekten kaçınmaları, birbirlerinin iffetlerini koruyarak ahlaki bir bütünlük oluşturmaları demektir. Kur'an-ı Kerim'de evlilik için muhafazalı ve iffetli olmak anlamına gelen muhsan tabirinin kullanılması da çiftlerden her birinin evlenmekle günahtan, şehvetin baskısından, hayatın bir takım tehlikelerinden korunmuş olacaklarını göstermektedir. Nitekim bazı rivayetlerde kişi evlendiğinde dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun denilmektedir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 7 Mayıs 1442. Tarihte bugün Türk Hava Yolları kuruldu. 1933. Arka sayfa. Günün konusu. Kalbin ameli. Zikir. Zikir, Allah'ın buyruklarını her dem yaşamın merkezine koymak, onunla yaşamak, insanlar ne der demeden Yüce Allah'ın ne diyeceğini dert edinmektir. Zikir, her zaman ve her zeminde yaratıcıyla birlikte ömür sürmektir. Bundan dolayı gerçek iman erleri, ayakta dururken, otururken ve hatta uyumak gayesiyle uzanırken Yüce Allah'ı gönüllerinde tutabilmişlerdir. Ne ticaretleri ne de alışverişleri Allah'ı hatırlamaktan kendilerini alıkoyabilmiştir. Zikir hem müstakil bir ibadet hem de tüm ibadetlerin temelidir. İslam'ın sütunu, gönüllerin süruru, namazın da ana hedefi zikirdir. Hayasızlık ve kötülükten alıkoyan namaz, yaradığını anmak, onu anmaksa ibadetlerin en ulvisidir. Zikir, kalpleri dirilten iksirdir. Allah anılınca yüreği ürperen mümin, yine Allah'ı anarak rahatlayacak, huzura erecektir. Zikir, kurtuluşun sebebi, yaratıcı tarafından anılmanın vesilesidir. Bir hadis. Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 31. bölüm. Zarif kararlar.
3: Selamun aleyküm Osman'ım.
4: Ve aleyküm selam kardeşim. Baba oğul nereye gidiyorsunuz böyle?
3: Öğle namazını kılmak için camiye gidiyoruz.
5: Osman evladım, seni düşünceli gördüm biraz.
4: Sorma Mahir amca. Aklımı kurcalayan bir mesele var da.
3: Baba ne yapsak şimdi?
5: Namaz vaktine daha çok var. Şuradaki çay ocağına geçelim de biraz soluklanalım hele. Bakalım Osman'ın aklını kurcalayan mesele neymiş?

0: ha. Çaylarımız da geldi. Ah, sağ olasın garson bir evladım. Osman, sen de anlat bakalım.
1: Bana bir şey mi söyledin Mahir amca?
2: Osman, babam aklını kurcalayan meseleyi soruyor.
1: Ha, tamam. Bu ay iş yerinde ayın elemanı seçilen kişiye ikramiye verilecek de. Tek rakibim Ragıp. O da benim gibi işini severek yapan biri.
2: Mesele nedir kardeşim?
1: Mesele şu ki birkaç gün sonra ayın elemanı açıklanacak. Ragıp'ın üniversitede okuyan 3 evladı var. Yani onun bu ikramiyeye benden daha çok ihtiyacı olduğu aşikar. Yarın sabah iş yerine biraz geç gitsem ikramiyeyi o alacak.
2: Durum anlaşıldı kardeşim. Peki bu hususta sen ne söylemek istersin baba?
0: Şimdi beni iyi dinle Osman. Sana bir hikaye anlatacağım. Hani hikaye dediysem gerçekten yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Yıl 1984 olimpiyatları ve judo final müsabakası. Minder'de Mısırlı judocu kim vardı?
2: Muhammed Ali Rasman vardı baba. Onun karşısına rakip olarak Japon Yasuhiro çıkmıştı. Müsabakayı birlikte izlemiştik de hani o yüzden hatırlıyorum.
0: Ne maçtı ama oğlum.
2: Yıllar geçmesine rağmen hala unutamıyorum baba.
1: Bakın ben de merak ettim şimdi. Sahi o maçta sizi bu kadar etkileyen ne olmuştu?
0: Japon sporcunun sağ kasları yırtılmış olduğundan karşılaşmaya sakat olarak katılmıştı.
2: Dışarıdan bakıldığında Muhammed Ali'nin işi oldukça kolay görünüyordu. Rakibi neredeyse bütün gücünü sol ayağından alıyordu.
0: Muhammed Ali'nin antrenörü de bu durumun farkındaydı.
1: Sonra ne oldu?
2: Maç başladığı andan itibaren ona sürekli olarak bağırıyordu. Sağ bacağını oyna. Sana diyorum. Hadi vur ona. Sağ bacağına vur.
1: Peki Muhammed Ali ne yapıyordu?
0: Rakibinin sağ bacağına bir kez olsun vurmadı. Ve sonuçta yenilerek ikinci oldu.
2: Maçtan sonra etrafını çeviren gazeteciler, elinizde birinci olmak fırsatı varken niçin ikinci olmayı tercih ettiniz?

0: Biz diye sorduklarında...
1: Evet, sorduklarında Muhammed Ali ne dedi peki?
2: Ha, Muhammed Ali, benim dinim insana, yaralıya, hele de yaralı birinin zayıf yerine vurmayı yasaklıyor. Eğer o bu durumdayken bir de ben o bacağı yüklenseydim, rakibim sakat kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım demişti.
0: Osman, asıl iş bundan sonra başlıyor.
1: Nasıl yani?
0: Muhammed Ali'nin bu Müslümanca tavrı ayakta alkışlandı ve 1984 Fair Play ödülüne layık görüldü. Muhammed Ali çok sonraları Japonya'ya gittiğinde sultanlar gibi karşılandı.
2: Ha, işin en güzel yanı nedir bilir misin Osman'ım?
1: Nedir Mahir amca?
2: O sene bu olaydan etkilenip de İslamiyet'i inceleyen ve bu şekilde Müslüman olan binlerce kişi kayıtlara geçti. Halbuki Muhammed Ali hiç kimseye Müslüman olun diye bir çağrıda bulunmamıştı.
1: Ne hikayeydi ama. Tahsin, çok etkilendim ben ya.
2: Osman evladım, asıl demem o ki, ikramiye hususunda nasıl bir karar alırsan al, hayata geçireceğin o karar bir Müslümana yaraşır şekilde zarif olsun.
1: Ben alacağımı aldım. Anlayacağımı da anladım Mahir amca. Çok teşekkürler. Allah razı olsun.
2: Aziz Allah. Ezan da okunmaya başladı. Hadi kalkalım artık.
0: Kalkalım baba.
1: Hesabı ödeyip ben hemen geliyorum.
0: Hesabı biz öderdik be kardeşim.
1: Ben verdim bile.
2: Yüce Allah kesene bereket versin.
0: Amin amin.
1: Sağ olasın Mahir amcam benim.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yolundayım. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. En büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere refah ve kardeşlik dolu bir ülke bırakacaklarını da vurguladı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumut Filosu'na katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel Sumut Filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. Son olarak adını işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrenciden alan Lina el-Nablusi teknesinin de ele geçirildiği belirtildi. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo, daha önce Ağustos 2025 ve Nisan 2026'da da benzer şekilde İsrail güçlerinin hukuk dışı saldırılarına maruz kalmıştı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. Elazığ'da 3 hastanede yoğun bakım ünitelerine yönelik skandalın ardından operasyon için düğmeye basılmıştı. Hastaların cihazlara bağlı gibi gösterilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespiti sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu

0: davranışa imza attı. Yuva bulunan beton mikserini park alanına çektiren işletme yetkilileri, yavrular büyüyüp yuvadan uçana kadar aracı çalıştırmama kararı aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Eskişehir ve Trabzon 19, Erzurum 18, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 23, Girne 22, Gazimagosa 24, Saraybosna 21, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken bunların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet

Çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğerlerdim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı, anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır. Bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır. Bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zaman da bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu 3 husus annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden 3 önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki, ya Rabbi, bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor, birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve 3. önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. 3.'sü, benden gelecek nesli hayırlı eyle. Hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra, dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus,

0: tuptu ileyk. Kapına başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten özellikle daha fazla tövbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Zerrece kalmadı gönlümde hile. Sıdıkla girmişem ben bu hak yola. Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed, canım arzular seni. Merhabalar sevgili dostlar. Aşık Yunus'un bir dörtlüğüyle sizlere seslenmeye başladık. Bugün Din ve Hayat programı içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden ve örnekliğinden bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uğur Subaşı ben. Değerli Diyanet Radyo dostları, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları arasından seçtiği bir peygamberdir. Bir peygamber olarak tebliğ göreviyle yükümlüdür. Allah'tan aldığı vahyi insanlara bildirir, kendisi de vahyin bildirdiği şekilde hayatını sürdürürdü. Bu yönüyle bütün insanlık için en güzel örnektir. Ümmetini hep iyiye ve doğruya davet etmiştir. Aynı zamanda o bir uyarıcıdır. Allah'a itaat ettiği gibi Resulüne de itaat etmek her Müslümanın üzerine bir borçtur. Sevgili Peygamberimiz bir rehberdir, bir yol göstericidir. Bütün bu görevlerini insanların özelliklerine dikkat ederek, onları kırıp incitmeden yerine getirmiş, Allah'ın buyruklarını hep sabırla anlatmıştır. Karşılaştığı güçlüklerden yılmamış, davasına hep sadık kalmıştır. Hira mağarasında ilk vahyi aldığı günden son nefesini verinceye kadar sürdürdüğü hayatı ve geride bıraktığı sünnetiyle o alemlere rahmettir. Tabii ki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasının yanı sıra bir insandı ve diğer insanların sahip oldukları özelliklere sahipti. O da bir anneden doğmuş, bir toplumda yaşamıştı. Herkes gibi günlük işlerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'de yaşadığı dönemde ilk gençlik yıllarında bir ara çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmıştı. Ancak Medine'ye hicret ettiğinde herhangi bir mal varlığı yoktu. Başlangıçta Ensar'ın hediyeleriyle ihtiyaçlarını karşıladı. Bedir Savaşı'ndan itibaren ganimet, Peygamber Efendimiz ve ailesinin başlıca geçim kaynağı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imkan bulduğunda ailesini sürekli bir gelire ve berekete kavuşturmak için ürünlerinden faydalanabileceği birkaç hayvan edindi. Zaman içinde kendisine hediye edilen ya da savaşla ele geçirilen toprakların gelirleri de eklenince maddi imkana kavuştu. Ancak malını daha çok Müslümanların ihtiyaçlarına harcadı. Kendisi ve ailesi mütevazı bir hayatı tercih ettiler.

Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını bir seyahat esnasında yolcunun ağaca dayanarak dinlenmesi kadar kısa bir süre olarak kabul ederdi. Dünya malına önem vermezdi. Medine'ye çeşitli yerlerden mallar gelir ve Peygamber Efendimiz hepsini ashabına dağıtırdı. Eğer elinde biraz da olsa mal kalmışsa rahatsız olurdu. Peygamber Efendimizin evi Mescid-i Nebevi'nin duvarı boyunca sıralanmış, yaklaşık 3,5-5 metre ebadında 9 odadan meydana geliyordu. Bu odalar kerpiçten inşa edilmiş mütevazı yapılardı. Tavanları elin değebileceği yükseklikteydi. Her odanın içinde servi ağacından sütunlara tutturulan bir perde ile ayrılmış bir bölüm vardı. Peygamber Efendimiz kendisini ziyarete gelenlerle görüşürken hanımları odanın bu kısmına geçerlerdi. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar eşyası bulunurdu. Evinde gündüzleri sergi, geceleri perde olarak kullanılan hurma lifinden yapılmış bir yaygı vardı. Kıl ve yünden mamül, battaniye yerine kullanılan bir örtüsü daha vardı. Yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Daha çok hasır üzerinde yatardı. Hasırın vücudunda iz bırakmasına arkadaşları üzülürken kendisi aldırmazdı. Oturması için kendisine minder verildiğinde minderi başkasına verip yere oturmayı tercih ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onun odasındaki eşyaları görünce dayanamadı. Gözlerinden yaşlar aktı. Peygamberimiz ona niçin ağladığını sorduğunda Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlamayayım? Üzerinde yattığınız hasırın izleri vücudunuza çıkmış. Burası da eşyalarınızın bulunduğu odanız. İçeridekilerin hepsi gözlerimizin önünde duruyor. Hükümdarlar rahat ve gösterişli bir hayat sürüyorlar. Allah'ın peygamberi ve seçkin bir kulu olarak sizin evinizin hali ise işte budur," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Ey Ömer, onların dünyayı bizim de ahireti almamız hoşuna gitmez mi?" buyurdu. Hazreti Ömer'in Resulullah'ın odasında gördüğü eşyalar şunlardı. Çıplak bir divan, hurma lifleriyle doldurulmuş bir yastık, bir hayvan postu, birkaç tane de deri su tulumu. Peygamber Efendimiz yemek konusunda da aşırıya kaçmaz ve ikramda bulunmayı çok severdi. Gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıttığı için bazen birkaç gün yemek yemediği, evinde bir iki ay boyunca yemek pişirilmediği olurdu. Kendisi ve ailesi buğday ekmeğini çok nadir bulur, genellikle arpa ekmeği yerlerdi. Sirke, bal, zeytinyağı ve bazı sebze yemekleri hoşuna giderdi. Tirit severek yediği yemeklerden biriydi. Sofraya gelen yemekte kusur aramaz, beğenmişse yer, beğenmemişse yemezdi. Sevmediğini hissettirecek bir harekette bulunmazdı. Yemeği karıştırarak yemez, bu şekilde davrananları da uyarırdı. Yemeğini yerden biraz yüksek bir sini üzerinde yer, yemekte bir yere yaslanmazdı. Yemeği üç parmağıyla yerdi. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. Sevgili dostlar, programımızı bugün bir ayetle bitireceğiz. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler, inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Sevgili dostlar, Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: bir gününü anlatacağız size. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Hüsnü Hal.
0: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir. Arı duru, pirü pah. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyor.

Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten
artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Handeruluk eseri rahmettir, turşruluk sebebi nefrettir. Huy-i bed adeti bed meşrebi bed, eder erbabını merdude bed. Güler yüzlülük rahmet alametidir. Yüzünü ekşitmekse nefrete sebep olur. Kötü huy, kötü alışkanlık ve kötü meşrep sahibini ebedi olarak istenmeyen kişi yapar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. En büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere refah ve kardeşlik dolu bir ülke bırakacaklarını da vurguladı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel Sumut filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. Son olarak adını işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrenciden alan Lina el-Nablusi teknesinin de ele geçirildiği belirtildi. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo, daha önce Ağustos 2025 ve Nisan 2026'da da benzer şekilde İsrail güçlerinin hukuk dışı saldırılarına maruz kalmıştı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. Elazığ'da 3 hastanede yoğun bakım ünitelerine yönelik skandalın ardından operasyon için düğmeye basılmıştı. Hastaların cihazlara bağlı gibi gösterilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespiti sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu Ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve bunu hafızlıkla taçlandırdı. Çocukluk hayali olan müezzinlik mesleğini 12 yıldır başarıyla sürdüren Duman, engelli olmanın rehberimiz Kur'an'ı okumaya bir engel teşkil etmediğini belirterek, tüm engelli bireylere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Osmaniye'de bir şantiyede yaşanan olay yürekleri ısıttı. Bir firmaya ait beton santralinde park halindeki beton mikserine yuva yapan kuşu fark eden şantiye sahibi örnek bir davranışa imza attı. Yuva bulunan beton mikserini park alanına çektiren işletme yetkilileri yavrular büyüyüp yuvadan uçana kadar aracı çalıştırmama kararı aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yeniden birlikteyiz. Hatırlarsınız bir önceki programda alkol bağımlılığını konuşmaya başlamıştık. Bugün de alkol yoksunluğundan size bahsetmek istiyorum. Çünkü her tür bağımlılıkta olduğu gibi bütün madde bağımlılık türlerinde de yoksunluk ya da mahrumiyet hissettiğiniz her durumda yeniden bağımlılığınızı hatırlıyor ve ona yaklaşıyorsunuz. Oysa bizim arzu ettiğimiz kaçınma davranışı geliştirmeniz. Yani bağımlı olduğunuzu fark edip ondan nasıl yeniden bağlılıklarınıza dönebileceğiniz, eşinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, hayata ve hayata anlam katan temel değerlere, yaşam kodlarına nasıl yeniden yönelebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Evet, bu programda böyle bir gayret içerisindeyiz ve bu gayretimizin sizin gayretinizle, çabanızla bütünleşmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Alkol yoksunluğu, aziz dinleyenlerim, alkol kullanım bozukluğu ile ilgili sıkça karşılaştığımız durumlardan biri. Uzun süre yüksek miktarda alkol kullanımının bırakılmasından ya da en azından azaltılmasından sonra kandaki alkol düzeyinin azalmaya başlamasından 6-8 saat sonra, genellikle ilk 24 saat içinde ortaya çıkan bir durum. Bakın, bütün bağımlılıklarda onsuz yapamamak, yani bağımlılığı tetikleyen bir takım durumlarla karşı karşıya kendini hissetmek bağımlılığın en temel pekiştireçlerinden birisi. Burada da özellikle ilk 24 saat içerisinde ortaya çıkan bir yoksunluk duygusundan bahsediyoruz. 2 hafta kadar bir takım belirtiler, biraz sonra söyleyeceğim, onların hepsini ya da en az ikisini geliştiren kişiye biz alkol yoksunu diyoruz. Yoksunluk, alkol kullanılmadığında ruhsal ve fiziksel sorunların ortaya çıkması hali. Bakın, sadece alkol fiziksel bir ihtiyaç gibi görünüyor, ancak o aynı zamanda zihinsel ve ruhsal süreçlerimizi, zihin şemalarımızı da doğrudan etkiliyor ve yönlendiriyor. Böyle olunca yoksunluk hali insanın kişilik bütünlüğüne zarar veriyor aslında. Tabii belirtiler hafif şekilde seyredebileceği gibi ölüm riski taşıyan tablolara bile dönüşebiliyor. Evet, bağımlılıklar aziz dinleyenlerim o kadar büyük sorun alanları hayatımızda oluşturuyor ki aslında biz onu yaşamla ölüm arasında bir tercih alanı olarak değerlendiriyoruz. Evet, alkol yoksunluğunda da tedavi edilmediği sürece bu bağımlılık tetikleyeni sizi ölüm riskiyle bile karşı karşıya bırakabiliyor. Evet, alkol yoksunluk belirtilerinin şiddet düzeyinin değerlendirilmesi ve kişinin risk taşıyan muhtemel zararlardan korunması için bırakma sürecinde bir uzman desteği alması son derece önemli. Şöyle diyebilirsiniz, böyle bir desteğe ne ihtiyaç var? Yani nasıl alıştıksa, nasıl bağımlı olduksa aynı şekilde yeniden bağımsızlığımızı kazanabiliriz, alkolden uzak durabiliriz diyebilirsiniz. Elbette, ancak bu alkol bağımlılığının yoksunluk düzeyinde bir duyguyu tetiklediği örneklerde o kadar da kolay değil doğrusu. Çünkü alkol yoksunu bireyler

kişilikte belli başlı belirtiler görülüyor. Ve bu anlatacağım belirtiler biraz önce ifade ettiğim fiziksel, ruhsal, zihinsel yani kişilik bütünlüğümüze dair ve sosyal ilişki alanlarımızı büyük ölçüde etkiliyor ve bizi gerçek hayat bağlılıklarından uzaklaştırıp bir tür yoksunluk duygusuyla kronik bağımlılıklara eriştiriyor. Tabii bu kronik bağımlılık dediğim, bu şekilde nitelediğim alkol bağımlılığı pek çok sebepten kaynaklı. Ancak bu süreçte hangi belirtiler görünüyor derseniz, öncelikle fizyolojik belirtilere dilerseniz bakalım. Evet, bedende ısı artışı bunların başında geliyor. Buna hipertermi ya da hipotermi diyorlar tıp literatüründe ve vücut ısınız bir anda normalin çok üzerinde bir artış sergiliyor. Tabii pek çok hastalığın aslında belirtisi bu. Çünkü vücut mücadele ediyor bağımlılıkla ve kendini yeniden normalleştirmeye çalışıyor. Bu artış sağlıklı bir artış değil. Aslında vücut diyor ki beni bırak. Yani ben bu zararlı alışkanlıktan kurtulmak istiyorum. Daha fazla tüketme ne olur diyor. Aslında bir tür yakarış bu. Bir tür çağrı. Yani bize vücudumuz kendi lisanında sesleniyor. Yine kalp ritminde bir takım değişiklikler, ritim bozuklukları ya da aritmi olarak ifade edilen durumla karşı karşıya bırakıyor bizi vücudumuz. Tabii kalbimiz bizim hayata bağlantı noktamız. O atmadığında hayatımız sönümleniyor. Yani ertesi anımız yok. Dolayısıyla onun sağlığı çok önemli ve bugün modern hastalık literatüründe maalesef ülkemizde ve dünyada en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi kalp rahatsızlıkları ve alkol maalesef bu rahatsızlıkları gittikçe daha da artırıyor. Yine fizyolojik rahatsızlıklardan bir tanesi terleme ve titreme şeklinde ortaya çıkıyor ki artık burada vücut çaresizliğini bize ifade ediyor ve neticede bulantı, kusma, baş ağrısı, uykusuzluk gibi bir takım başka belirtilerle de bu bedensel fizyolojik rahatsızlıklar dışa vuruyor. Sevgili dinleyenlerim, tabii alkol bağımlılığının psikolojik belirtileri içerisinde öncelikle kaygı ve huzursuzluk hali var. İnsan hayatta hep huzuru arıyor, endişelerini, kaygılarını azaltmaya ve yeniden her seferinde huzur haline dönmeye gayret ediyor. Ve biz iç sıkıntısı dediğimiz hali de maneviyatımızdan uzaklaştığımız her durumda yaşıyoruz. Yani ruh sağlığımız yerinde değilse dengeli bir kişiliğe sahip olmamız da gittikçe zorlaşıyor. Algı bozuklukları ki bunlar halüsinasyonlar veya yanılsamalar şeklinde daha çok örneklendiriliyor ve sara nöbetleri, tansiyon yüksekliği, dikkat bozukluğu bütün bunlar aslında bizim psikosomatik diye ifade ettiğimiz yani hem ruhsal hem bedensel sağlığımızın bozulmasının temel belirtileri arasında. Pek tabii ki bugün Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı insanı tanımlarken beden sağlığı, ruh sağlığı ve zihin sağlığı parametrelerinden bahsediyor. Ancak ben buna bir dördüncü sağlık parametresi daha eklemek istiyorum sevgili dinleyenler. O da sosyal sağlık. Çünkü alkol ve madde kullanımı, her tür bağımlılık aslında bizi öncelikle sosyal sağlığımızdan uzaklaştırıyor. Eşimizle, ailemizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla, komşularımızla, iş yerinde meslektaşlarımızla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmakta zorlanıyoruz. Ruh halimiz sağlıklı olmadığı için onlar bizdeki bu negatif yönelimi fark ettiklerinde bizden uzaklaşıyorlar. Bize iyi niyetle destek olmak isteyenler de bir süre sonra belki bu gayretinden isteyerek ya da istemeyerek vazgeçmek durumunda kalıyorlar. O yüzden sessiz olun, alkolden, sigaradan, tütün ürünlerinden, diğer bütün potansiyel bağımlılık yapıcı maddelerden lütfen uzak durun ve onlardan bağımsız, özgür, kendi iradesiyle hayatını yöneten bireyler olmaya devam edin. Çünkü Yüce Rabbimiz bizi özgür yaratmış, iradeli yaratmış, akıllı yaratmış ve bütün bu irade ve özgür kontrol gücümüzü kendi edimlerimiz

eylemlerimiz üzerinde yönetici kılmakla bizi sorumlu tutmuş. Evet, bizler zamanı ve imkanları yönetmekle sorumluyuz. Hem insanlara hem yüce yaratıcımıza. Bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğimiz ve bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza daha güçlü bağlanacağımız bir gelecek diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenlerim.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın. Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kolektif bir çalışma. İman, Kul Olma Bilinci isimli eser. Allah'ın insanoğluna bahşettiği nimetlerin başında gelen iman, bir şeyi doğrulamak, tasdik etmek, şüpheye yer vermeyecek şekilde gönülden inanmak ve güvenmek anlamlarına gelir. Dini literatürde kavramsal olarak Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü, kaderi ve dolayısıyla Allah'ın bildirdiği bütün esasları kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmeyi ifade eder. Bu esaslar müminlerin inanç anahtarı diyebileceğimiz amentü esaslarında öz olarak yer almaktadır. Ki amentü de kelime olarak iman ettim anlamına gelir. İmanın mahiyetini ve derinliğini anlamak için bazı temel başlıklara ihtiyaç duyulur. Bunlar da kalb ile tasdik, dil ile ikrar, taklidi iman, tahkiki iman, güven ve emniyet ilişkisi gibi kavramlardır. Zira bir kişinin mümin sayılabilmesi için inanç esaslarını gönülden kabul etmiş ve bu kabulü de zahiren dış dünyaya beyan etmiş olması gerekir. İman, mümin, eman yani güven, emniyet gibi kelimelerin hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda iman sadece zihinsel ve kalbi bir onay değil, kulun yaratıcısına sonsuz bir güvenle bağlanması ve bu güven sayesinde hem iç dünyasında hem de dış dünyasında bir huzur ve emniyet limanına sığınmasıdır. İman hem bilmeyi hem de o bilgiye iradeyi de ekleyerek teslim olmayı gerektirir. Nitekim hakikati bildiği, hissettiği veya kabul ettiği halde kibri ya da menfaati yüzünden bu esasları tasdik etmeyenler mümin sayılmazlar. Aileden, çevreden, toplumdan gördüğü üzere geleneksel bir iman noktasında kalmadan bilgiye, akıl yürütmeye ve araştırmaya dayanan sarsılmaz bir iman noktasına ulaşabilmek her müminin gayesi olmalıdır. Bunu da İslam alimleri taklidi imandan tahkiki imana yolculuk olarak özetlemektedir. Dinin bir ayağı inanç ve iman meselesi, bir ayağı ahlaki boyut, diğer bir ayağı da amel yani ibadetler tarafını oluşturur. İmanın süsü güzel ahlak ise kemal ve muhafaza boyutu da salih amellerdir. Dolayısıyla ibadetler imanın bu dünyadaki meyveleri olarak da zikredilebilir. Bugünkü konuğumuz olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kolektif çalışması İman Kul Olma Bilinci isimli eser, müminler için her işin başı sayılan iman meselesini derinlemesine ele alıyor. Girişte de izah etmeye çalıştığımız gibi ahlakın ve amelin temelinde yer alan iman konularını bütün yönleriyle okura aktaran bu çalışma alanında uzman ve etkili isimlerin makalelerini bir araya getiriyor. İnanmanın ve imanın gereği gibi yaşamanın önemi, imanın artması veya eksilmesi, sevgili peygamberimizin imanı anlatma usul ve üslubu, iman meselesinin kelami ve felsefi boyutu, dinden dönenlerin durumu, iman-amel ilişkisi, bilgi-iman ilişkisi, mukallidin imanının durumu, icmali ve tafsili iman, aile içinde amentü esaslarının öğretimi ve İman esasları etrafındaki tartışmalar gibi alt başlıklarla pek çok imani meselenin sahih kaynaklarla etraflıca açıklandığı güzel bir çalışma. Profesör Doktor Ömer Faruk Harman, Profesör Doktor Hülya Alper, Profesör Doktor İlyas Çelebi, Doçent Doktor Yakup Bıyıkoğlu, Profesör Doktor Kamil Güneş ve Profesör Doktor Mehmet Eminay gibi isimler makaleleriyle esere katkıda bulunanlar arasında. Gönüllerin, dillerin ve bütün azaların iman lezzetinden payını aldığı Müslümanca bir yaşam ve kulluk bilinci, bunun neticesi olarak da ebedi kurtuluş ve ahiret saadetine vesile olması temennileriyle.
Kıymetli dinleyenler, bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Din ve Hayat Dergisi'nin İman sayısının makalelerinden bir seçkiyle kitap olarak okuruna merhaba diyen İman, Kul Olma Bilinci isimli kolektif eserdi. Bu kıymetli çalışmanın istifadeye medar olmasını temenni ederken herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Hüsnü Hal.
3: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok. Omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pah, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar, yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. En büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere refah ve kardeşlik dolu bir ülke bırakacaklarını da vurguladı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel Sumut filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. Son olarak adını işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrenciden alan Lina el-Nablusi teknesinin de ele geçirildiği belirtildi. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo, daha önce Ağustos 2025 ve Nisan 2026'da da benzer şekilde İsrail güçlerinin hukuk dışı saldırılarına maruz kalmıştı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. Elazığ'da 3 hastanede yoğun bakım ünitelerine yönelik skandalın ardından operasyon için düğmeye basılmıştı. Hastaların cihazlara bağlı gibi gösterilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespiti sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve bunu hafızlıkla taçlandırdı. Çocukluk hayali olan müezzinlik mesleğini 12 yıldır başarıyla sürdüren Duman, engelli olmanın rehberimiz Kur'an'ı okumaya bir engel teşkil etmediğini belirterek, tüm engelli bireylere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Osmaniye'de bir şantiyede yaşanan olay yürekleri ısıttı. Bir firmaya ait beton santralinde park halindeki beton mikserine yuva yapan kuşu fark eden şantiye sahibi örnek bir davranışa imza attı.

0: ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Eskişehir ve Trabzon 19, Erzurum 18, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 23, Girne 22, Gazimagos'a 24, Saraybosna 21, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Mühim sorular. 1. Stres, kaygı, panik atak gibi durumlardan nasıl kurtulurum? Bu tip sorularla sıklıkla muhatap oluyorum. Ben psikolog değilim ama bu konulara din penceresinden bakmaya çalışıyorum. Yaptığım okumalardan, kendi nefsim için çıkardığım 12 altın kuraldan söz edeceğim. Belki sizin de işinize yarar. A. Bugüne odaklan. Geçmiş hüzünleri veya gelecekteki muhtemel zorluk ve sıkıntıları düşünerek dayanma gücünü boşa sarf etme. Çoğu insan gelecek zamanın kaygılarını taşıyarak vaktini geçirir de o zamanlara ulaşamaz. Gelecek için yol haritası çizmek, plan yapmak başka, gelecekte karşılaşabileceğin muhtemel zorluk ve sıkıntıların stresini bugünden çekmek başkadır. B. Boş kalma. Kendini güzel, hayırlı işlerle meşgul et. Tabiat boşluktan nefret eder. Sen nefsini hakla meşgul etmezsen, nefsin seni batılla meşgul eder. Çoğu insan boş kuruntulara, temennilere, hayal ve nostaljilere sırf kendini iyi şeylerle meşgul etmedikleri için kapılır. C. Kazaya ve kadere razı ol. Allah Resulüne kulak ver. O şöyle demiştir. Bil ki başına gelecek olanın gelmemesi olmazdı. Başına gelmeyecek olanın da gelmesi olmazdı. Bütün insanlık sana bir fayda vermek için bir araya gelse ancak Allah'ın yazdığı kadar fayda verebilirler. Bütün insanlık sana bir zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah'ın yazdığı kadar zarar verebilirler. D. Hayat sandığın kadar uzun değil, fırsatı ganimet bil. Hayat dediğin şey göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor. Ne dem baki ne gam baki. Sevinçlerde, hüzünlerde bugün var, yarın yok. Öyleyse sen gelip geçici sevinçlerin değil, ebedi sevincin peşinde koş. Günübirlik hüzün ve korkularla vakit kaybetme. Asıl dert etmen gereken korkulara odaklan. E. Olumsuz duygu, düşünce ve vesveseleri def et. Senin en büyük ve sinsi düşmanın şeytan seni zaafa uğratmak, yaşama sevincini kaçırmak için sürekli olumsuz duygu ve düşünceler pompalar, vesveseler verir. Ona kulak verirsen sürekli bir kaygı, panik, telaş, huzursuzluk duyarsın. Düşmanını tanı, onun sesine kulak verme. Ondan her daim Allah'a sığın. F. Şer zannettiğin hayır, hayır zannettiğin şer olabilir. Acele karar verme. Gaybı bilmediğimiz için şu ana odaklanarak acele karar veriyorsun. En ufak bir olumsuzluğu şer, hoşuna giden her şeyi hayır diye etiketliyorsun. Rabbine kulak ver. Bir şey sizin hoşunuza gitmediği halde hakkınızda hayırlı olabilir. Bir şey sizin hoşunuza gittiği halde

0: hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. G. Sahip olamadıklarının mahrumiyetini çekme, sahip oldukların için şükret. Dünyevi hususlarda senden daha iyi durumlarda olanlara bakma. Böyle yaparsan sürekli kendinde olmayanların listesini çıkarır, bunların yoksunluğunu duyar, mutsuz olursun. Sende olanların listesini çıkar. Senin şu an içinde bulunduğun durumda olmayan milyarlarca insan var. Neye sahipsen ona şükret. Allah şükredilen nimeti artırır, nankörlük edene ise ceza verir. H. İnsanlardan beklenti içinde olma, halini Allah'a arz et. İnsanlardan beklentini ne kadar azaltırsan o kadar mutlu olursun. Beklentin çoğaldıkça hayal kırıklıkların artar. Bütün kalpler Allah'ın elindedir. Sen insanlardan minnet, teşekkür, ilgi, alaka bekledikçe kendini onlara beğendirmek, ilgi görmek için gayret edersin. Herkesi memnun etmek asla mümkün değildir. Yaptığın bir iyilik için insanlardan minnet ve teşekkür bekleme. Onu Allah rızası için yap. Halini Allah'a arz et. O insanlar gibi vurdum duymaz, vefasız değildir. O eşşekürdür. Yaptığın amelleri, iyilikleri görür, mükafatını kat kat verir. I. İnsanların senin hakkında ne diyeceğine değil, Allah'ın ne diyeceğine bak. İnsanların dilinden peygamberler dahil hiç kimse kurtulamamıştır. Her iyiliği eleştiren, düştüğü her kötü durumdan mutlu olan birileri vardır. Onların senin hakkındaki fikir, kanaat ve düşüncelerine odaklanırsan, duyacağın sözler sürekli mutsuzluk kaynağı olur. Allah'ın senin hakkındaki kanaatine odaklan. Birçok insan hayatını başka insanların söz, beklenti ve değerlendirmelerine göre yaşar. Birini memnun etse diğeriyle arası bozulur. İyi, kötülüğü en güzel şekilde önle. Atalarımızın dediği gibi kötülüğe kötülük her kişinin kârıdır, kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. Bak ki Rabbin ne buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Kötülük yapana kötülük yaptığında onun seviyesine düşmüş olursun. Ona iyilikle davrandığında kendi seviyeni korumuş, belki onu da kendi yanına çekmiş olursun. K. Hüznünü insanlara değil Allah'a arz et. İnsan hayatındaki olumsuzluklardan insanlara şikayet ettikçe, dert yandıkça bunları daha da artırmış, onlara haddinden fazla önem vermiş olursun. Bir de şikayet ve yakınma düşmanı sevindirir, dostu üzer. Kaldı ki çoğu zaman şikayet ettiğimiz, yakındığımız konularda insanların yapabileceği herhangi bir şey yoktur. Oysa hüznünü, kırıklığını, hayatındaki olumsuzlukları Rabbine arz etse, hem rahatlar hem de işlerini, her durumu değiştirme gücüne sahip olan, sonsuz güç ve kudret sahibi olana arz etmiş olur. Hani Hazreti Yakup, oğlu Yusuf'u kaybetmekten duyduğu hüzünle ilgili ne diyordu? Ben gam ve kederimi yalnızca Allah'a arz ediyorum. L. Suratını asma, tebessüm et. Kimi zaman ruhunuzdaki duygu ve düşünceler bedeninize yansır. Bazen de beden hareketleriniz ruhunuzu şekillendirir. Yüzünüzü astığınızda, dudağınızı büzdüğünüzde, kaşlarınızı çattığınızda bu durum bir zaman sonra ruhunuzu karartır. Allah Resulü hayatında yaşadığı tüm zorluklara rağmen asla katı kalpli, asık suratlı değildi. Daima güler yüzüydü. Rabbimiz onunla ilgili şöyle buyurdu. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Rabbimiz her türlü stres, gam, keder ve kaygıdan bizleri uzak eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 7 Mayıs 1442. Tarihte bugün Türk Hava Yolları kuruldu. 1933. Arka sayfa. Günün konusu. Kalbin ameli. Zikir. Zikir, Allah'ın buyruklarını her dem yaşamın merkezine koymak, onunla yaşamak, insanlar ne der demeden Yüce Allah'ın ne diyeceğini dert edinmektir. Zikir, her zaman ve her zeminde yaratıcıyla birlikte ömür sürmektir. Bundan dolayı gerçek iman erleri, ayakta dururken, otururken ve hatta uyumak gayesiyle uzanırken Yüce Allah'ı gönüllerinde tutabilmişlerdir. Ne ticaretleri ne de alışverişleri Allah'ı hatırlamaktan kendilerini alıkoyabilmiştir. Zikir hem müstakil bir ibadet hem de tüm ibadetlerin temelidir. İslam'ın sütunu, gönüllerin süruru, namazın da ana hedefi zikirdir. Hayasızlık ve kötülükten alıkoyan namaz, yaradanı anmak, onu anmaksa ibadetlerin en ulvisidir. Zikir, kalpleri dirilten iksirdir. Allah anılınca yüreği ürperen mümin, yine Allah'ı anarak rahatlayacak, huzura erecektir. Zikir, kurtuluşun sebebi, yaratıcı tarafından anılmanın vesilesidir. Bir hadis. Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o vakitte Allah'ı zikredenlerden olabilirsen ol. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.

0: Deniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk değerli hocam. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Bizler de iyiyiz. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği haliyle korunmuş olduğunun delilleri nedir?
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocam, bundan önceki programlarda da işaret ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kıyamete kadar bütün insanlığa gönderdiği son kitaptır. Ve yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan son peygamberdir. Bundan dolayı hikmeti ilahi Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından bozulmasına imkan vermeyecek ve vermemiştir. Değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş, Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş, Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiştir. Ancak bu peygamberlere tabi olan kimseler peygamberlerimizden, yani Hazreti Musa'dan, Hazreti Davud'dan, Hazreti İsa'dan sonra aleyhissalatü vesselam kendilerine indirilen bu kitapları bozmuşlardır, tahrif etmişlerdir. Kitapların içerisindeki Allah'ın bir takım emirlerini silmişler, yine Yüce Rabbimizin bir takım yasaklarını da uygulama haline getirmişlerdir. Yoksa İslamiyet Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama kadar bir dindir. Ve bu dinlerin iman esasları, İslam esasları değişmez. Değişen bir takım fer'i meseleler olabilir. İşte Yahudilerde cumartesi günleri yasağı gibi bazı meseleler bazı toplumlara yasaklanmış veya emredilmiş olabilir. Ama bunun dışında temel esaslar aynıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i aynen indirildiği gibi muhafaza edeceğine dair bize vaatte bulunmuştur. Allahu Teala'nın vaadi kesindir. Allah vaadinden hulfetmez. Bu da bir ayettir. Ve bize şöyle buyurmuştur değerli hocam. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Arapça bilenler bu ayeti kerimedeki derinliği çok iyi anlarlar. Yüce Rabbimiz bize tabiri caizse, ben tercüme etmekte zorluk çekebilirim, şöyle buyuruyor. Muhakkak ki kesinlikle biz elbette o Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak ki yine biz o Kur'an'ı elbette koruyacak olan da yine biziz. Bakın ne kadar kuvvetlendirme ifadeleri, tekit ifadeleriyle, vurgularla Yüce Rabbimiz bu kesin bilgiyi bize ifade buyurmaktadır. İşte bu ilahi beyan onun indirildiği haliyle korunmuş olduğunu ve bu şekilde de müminlere bir güvence verildiğini bildirmektedir. Nitekim bu ilahi muhafazanın, bu ilahi korunmuşluğun bir gereği olarak Kur'an-ı Kerim inzal olmaya başladığında bir taraftan yazılırken diğer taraftan ezberlenmiş ve özellikle 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim indirildiği zamana kadar olan bölümler namazlarda, başta namazlarda olmak üzere sürekli bir şekilde okunmuş. Ayrıca Müslümanların inanç, ibadet ve sosyal hayatlarında her daim kaynaklık etmiştir. Değerli hocam, burayı şöyle bir açmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken ona İkra diye başlayan Alak suresinin ilk ayetleriyle Kur'an-ı Kerim'i indirmeye başladığından Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından hemen öncesine kadar indirdiği son ayete kadar 23 sene zarfında olaylara, hadiselere, sorulara ittibaen, binaen ya da tamamen sebepsiz olarak yaz, kış, yolculuk esnasında ya da evinde otururken veya mescitteyken ya da gece veya gündüz devamlı bir şekilde ayeti kerimeleri inzal buyurmuş, göndermiş, vahyetmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gelen bu vahiy, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir takım farklı etkiler bırakmıştır. İşte bazen vahiy geldiğinde insanlar bir arı vızıltısı işitmişler. Bazen vahyin varlığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyuk bir zamanda aşırı şekilde terlemesiyle anlamışlar. Bazen efendim yüzünde aşırı derecede bir kırmızılık meydana gelme hissiyle bunun haberi onlarda meydana gelmiş. Bazen de Efendimizin binmiş olduğu deve o vahyin etkisinin ağırlığından dolayı çökmesiyle Efendimiz'e vahiy geldiğini anlamışlar. Ve bu şekilde Peygamber Efendimiz'de farklı bir durum meydana getiren vahyin varlığı etrafındaki ashab-ı kiram tarafından da fark edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy getiren Cebrail Aleyhisselam'ın işaretiyle yanına çağırdığı vahiy katiplerine, vahiy yazan memurlara hangi ayetin hangi surede ve hangi ayetten sonra olacağına dair tertibini, sırasını göstermiş ve vahiy katipleri de o şekilde bu ayetleri yazmışlardır. Fakat vahiyin sadece yazılmasıyla korunduğunu düşünürsek çok yanlışlık yapmış oluruz değerli hocam. Biraz önce söylediğimiz gibi esas olarak Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirmesi ve Peygamber Efendimizin kalbinde o Kur'an'ı, vahyi toplaması ve onu Peygamber Efendimiz'e hiç ezberleme ihtiyacı olmaksızın okutması ve onun daha sonra beyanını, açıklamasını yapmasıyla olur. Ne demek istiyorum? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelip de vahyin etkisi kalkınca hemen kendisine gelen vahyin acaba unuttum mu diye telaşa kapılmış ve ezberlemeye çalışmış. Onun için dilini canlatmış. Hani ezberlerken öyle yaparız ya değerli hocam. Böyle kendimizi ezberlemeye zorlarız. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde yapınca Cenab-ı Allah buyurmuş ki ey Muhammed, dilini ezberlemek için sakın oynatma, canlatma. Biz onu senin kalbinde toplayacağız ve biz onu sana okutacağız. Sonra onun açıklamasını da biz yapacağız buyurmuştur. İşte Peygamber Efendimiz kalbinde cem olan, toplanan ve o vahyi namazlarda okumuş ve özellikle sesli namazlarda cemaat Peygamber Efendimizin bu okumasını işitmiş ve ezberlemiştir. Değerli hocam, sahabe-i kiram diyor ki biz peygamberin ağzından ne çıktıysa onu biliriz. Onu ezberledik, onu kalbimize yerleştirdik.
0: Değerli hocam, burada o dönemdeki toplumun, sahabe efendilerimizin toplum yapısına da bakabilir miyiz burada? Onu da biraz daha açabilir miyiz? Nasıl bir toplum yapısı var ki özellikle ezberleme konusunda, hitabet konusunda çok ileri? Bunun da etkisi var mıdır?
1: Elbette ki o günkü toplum yazı toplumu değildi. O günkü toplum ezber toplumuydu. Onlar her şeyi ezberler ve o şekilde okurlardı. Onun için Peygamber Efendimiz'den neyi işittilerse onu hemen ezberleyip okudular. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Peygamber Efendimiz'in her an yanında olan gençler vardı. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Amr bin Az, Abdullah İbni Mes'ud, Hazreti Bilal, Hazreti Zeyd, birçok genç. Bunlar Peygamber Efendimiz'den doğrudan alıp öğrenirlerdi. Evinde hane-i saadetinde Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe ve diğer eşleri Peygamber Efendimiz'den hemen öğrenir, bunu aktarırlardı. Değerli hocam, onun için o ezber toplumu Peygamber Efendimiz'den duyduklarını ezberler ve bunu aktarırlardı. Ve bazı sahabeler kendilerine de ezberlediklerini yazarlar, kendileri de bunun kopyasını edinirlerdi. Yani sadece vahiy katiplerinin yazdığı değil, diğer şekilde de Abdullah İbni Mesud gibi, Abdullah İbni Amr bin As gibi kendisine Kur'an yazan, yani gelen vahyi tertip sırasına göre kopya eden sahabeler vardı. Fakat vahyin korunmasıyla alakalı çok önemli bir başka husus var ki, o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vahiy katiplerinin yazmış olduğu o nushalar esas alınarak insanlara ezberledikleri o ayeti kerimeler teker teker okutturularak, yani birçok kişiye okutturularak ve o yazılı nushalar da bunun yanında bir delil, bir kaynak olarak alınarak Hazreti Ebubekir Efendimiz döneminde İmam Mushaf adı verilen, baştan sona Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı bir mushaf cem edildi. Yani Kur'an, farklı farklı kağıtlarda yazılı olan Kur'an-ı Kerim iki kapak arasında bugünkü elimizde bulunduğu şekliyle toplandı. Buna cem'ul mushaf denilir değerli hocam. Bununla yetinmedi ashab-ı kiram. Bir takım sebeplerden dolayı Hazreti Osman Efendimiz döneminde de yine bu mushaf esas alınarak tekrar aynı mahiyette Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri teker teker ezberden okunup eldeki o mushafla da karşılaştırılarak 6-7 kopya şeklinde istinsah edildi. Yani çoğaltıldı ve İslam beldelerine gönderildi. O günden bugüne kadar her dönem Kur'an-ı Kerim hem yazılı bir şekilde efendim kopya edilerek, istinsah edilerek çoğaltılmış, hem de hafızlık müessesesiyle Kur'an-ı Kerim yüzyıllar boyunca ezberlene ezberlene bugüne kadar gelmiştir. Yani günümüzde de sadece ülkemizde yıllık olarak en az 15 bin kişi Kur'an-ı Kerim ezberliyor. Bunu biliyor musunuz? Sadece bizim ülkemizde. Bütün dünyaya baktığınızda Kur'an-ı Kerim bir yılda belki yüz binlerden fazla çocuk veya genç tarafından ezberlenmekte ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim ta asırlardan beri günümüze kadar yazılı bir şekilde kopya edilerek çoğaltılmakta, getirilmektedir. Ne ezber ne kopya. Dünyanın, yani yazılı kültür ve okunma kültürü dünyanın hiçbir tarafında en ufak bir şekilde değişiklik olmadan, bir farklılık olmadan bugüne getirilmişse İşte bu yüce Rabbimizin o baştan söylediğim vaadinin bir sonucu, bir göstergesidir. Yani hafızlar yüce Kur'an'ın muhafızlarıdır, koruyucularıdır. Onu zihinlerinde tutarak korurlar ve aynı zamanda hattatlar da Kur'an-ı Kerim'i efendim kopya ederek bunu devam ettirmişlerdir. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda Mushafları İnceleme Kurulu diye bir kurul var. Oradaki hocalarımız ülkemizde basılan Kur'an-ı Kerimlerin hepsini basılmadan önce tek tek en ince ayrıntısına kadar, noktasına, virgülüne kadar, harekesine kadar tek tek inceleyip ondan sonra basımına izin vermektedirler. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünya Müslüman ülkelerinde aynı sistem devam etmekte. Hem ezberlenerek hem yazılarak bu kültür ilelebet kıyamete kadar devam edecek ve yüce Rabbimizin vaadi böylece gerçekleşecektir.
0: Bu yolda, bu çalışmalarda en ufak bir katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Çok önemli çalışmalar icra ediliyor. Bu vesileyle de Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde bulunan Kur'an kurslarına, Kur'an kursu öğreticilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah emeklerini, karşılığını kat kat versin inşallah. Hafızı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Böyle bir ilahi vardı. Çok hoşuma gider. Hocam Allah razı olsun. Efendim bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

gönlün kabul etmediği işi yapmak tehlikelidir. Hangi işi yapmak istersen onu önce kendi gönlüne danış, daha sonra meşveret et. İçine sinmezse o işten kendini uzak tut.

0: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sabah saat 9'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürüdüğünü belirterek, Türkiye yüzyılının inşasını gençlerin tamamlayacağını söyledi. Geçmişten bugüne birçok tehdit ve badireyi, tarihe, ecdada, millete olan borçlarını ödeme bilinciyle açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini sağduyu ve kararlılıkla menziline ulaştırmakta kararlı olduklarını kaydetti. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel somut filosuna katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel somut filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. İsrail güçleri 85'i Türk, toplam 428 aktivisti Aşdod Limanı'na götürdü. Arızalanan bir gemi 27 aktiviste Türkiye'ye sığındı. Milli Savunma Bakanlığı alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İstanbul ve Fas'ta İsrail'e karşı protestolar düzenlendi. Diğer yandan ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdüren soykırımcı İsrail bir balıkçıyı katledip çok sayıda sivili yaraladı. Tedavisi tamamlanan 70 Filistinli ise Mısır'dan Gazze'ye geri döndü. Yurdun dört bir yanındaki barajlarda doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Kars'taki Karakurt ve Tokat'taki Almus barajlarında doluluk %100'e çıkarken, Kayseri Yamula Barajı'ndaki su seviyesi geçen yıla göre 4 kat arttı. Barajlardaki fazla suyun tahliye edilmesi ise akarsularda taşkın riskine yol açtı. Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı alınırken, Erbaa ilçesinde Kerkit Çayı'nın taşması sonucu 70 ev boşaltıldı. Suyun önünü açmak için ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkımına başlandı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi, maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. 2026 yılı hac organizasyonu için hazırlıklar titizlikle yürütülürken, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da Medine'ye gitti. Başkan Arpaguş, Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı ile Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu Ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve bunu hafızlıkla taçlandırdı. Çocukluk hayali olan müezzinlik mesleğini 12 yıldır başarıyla sürdüren Duman, engelli olmanın rehberimiz Kur'an'ı okumaya bir engel teşkil etmediğini belirterek, tüm engelli bireylere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında, ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde,

0: Giriyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Banja Luka şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi Hacı Osmanlıya Camii Şerifi beklemekte. Kıymetli dostlar, daha evvelki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi Banja Luka, Osmanlı hakimiyetiyle birlikte önemli bir şehir kimliği kazandı. Camileri, hanları ve vakıf eserleriyle bir medeniyet merkezi haline geldi. Bu şehirde inşa edilen her cami-i şerif yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda sosyal hayatın, mahalle düzeninin ve kültürel sürekliliğin bir parçası oldu. Hacı Osmanlı'ya Cami-i Şerifi de bu geleneğin önemli örneklerinden, çok kıymetli parçalarından biridir. Sevgili dostlar, tarihi kayıtlara göre Cami-i Şerif 18. yüzyılın başlarında 1702 yılında dönemin hayır sahibi şahsiyetlerinden Hacı Osman Ağa tarafından inşa ettirildi. Osmanlı şehir anlayışında bu tür vakıf eserleri bireysel hayır duygusunun toplumsal faydaya dönüştüğü en somut örneklerden biridir. Bu yönüyle Cami-i Şerif yalnızca mimari bir yapı değil, aynı zamanda bir vakıf kültürünün temsilcisidir. Kıymetli dostlar, mimari açıdan ele aldığımızda Hacı Osmanlı'ya Cami-i Şerifi'nin klasik Osmanlı mahalle Cami-i Şerifi tipolojisini yansıttığını anlıyoruz. Yapı kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş, sade fakat dengeli bir estetik anlayışla şekillenmiş. Cami-i Şerif'in ana ibadet mekanı yani harimi genellikle kare planlı olarak tasarlanmış ve üzeri tek kubbeyle örtülmüş. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak hem görsel hem de akustik bir denge oluşturmuş. Kubbe geçişlerinde kullanılan mimari unsurlar Osmanlı yapı geleneğinin teknik inceliğini ortaya koymakta. Tromp ya da pandatif gibi geçiş elemanları sayesinde kare planla dairesel kubbe arasında uyum sağlanmış. Bu da yapıya hem sağlamlık hem de estetik bir süreklilik kazandırmış. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri minaresi. Kesme taştan inşa edilen bu minare kare kaide üzerine oturmakta ve tek şerefeli olarak yükselmekte. İnce ve zarif yapısıyla gökyüzüne doğru uzanan minare hem mimari kompozisyonu tamamlamakta hem de şehrin görüntüsüne bir anlam katmakta. İç mekanda ise sade ama derinlikli bir atmosfer hakim efendim. Abartıdan ve hakikaten çok ziyadesiyle kullanılan süslemeli unsurlardan uzak tutulmuş. İbadet eden kişinin dikkatini manevi boyuta ve kendi iç dünyasına yönlendirecek şekilde dizayn edilmiş. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in minberi ve diğer ahşap unsurları ise dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunmakta. Kıymetli dostlar, bu Cami-i Şerif'in hikayesi yalnızca inşa edildiği dönemle sınırlı değil elbette. Balkanlarda yaşanan savaşlar ve tarihi kırılmalar bu yapıyı da etkilemiş durumda. Zamanın içinde büyük ölçüde tahrip olan camiden günümüze ne yazık ki yalnızca minaresi ve hazire alanındaki mezar taşları ulaşabilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de TİKA aracılığıyla yurt dışındaki tarihi eserlere göstermiş olduğu ehemmiyeti o eserleri tekrar ayağa kaldırarak ortaya koymakta. Bu Cami-i Şerif'te

0: o silsileye dahil olmuş yapılardan bir tanesi. Harimine secde izi bırakıp muhabbetle o mekanları ayakta tutmaya gayret eden ümmeti Muhammed'in heyecanını bu güzel yapılarda görmek ve hissetmek hakikaten bizi mutlu ediyor. Kıymetli dostlar, Hacı Osmanlı'ya Camii Şerifi Banyaluka'nın çok önemli bir tarihi merkezi haline dönüşmüş durumda. Biz de bugün sizlerle birlikte o merkezden o güzellikleri müşahede ederek sizlere selam vermeye gayret ettik. Ve yine aynı mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safa.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
9: Mutluluk hemen hemen herkese yakışır. Ama akıllı insanlara bir başka türlü yakışır. Çünkü akıllı insan onun değerini çok iyi bilir. Mutluluk bilgisizi yükseltirse elbette bilgiliği daha da yükseltecektir. İnsan doğru hareket ederse kendisine gösterilen itibar artarak sürer. Bilgisiz mutluluğa kavuşacak olsa, bil ki mutluluk onu çabucak terk eder. Nankör kişiye ikbal ve mutluluk gelirse, o bunları derhal teper.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sabah saat 9'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır,

0: Yazı, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürüdüğünü belirterek, Türkiye yüzyılının inşasını gençlerin tamamlayacağını söyledi. Geçmişten bugüne birçok tehdit ve badireyi, tarihe, ecdada, millete olan borçlarını ödeme bilinciyle açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini sağduyu ve kararlılıkla menziline ulaştırmakta kararlı olduklarını kaydetti. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel somut filosuna katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel somut filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. İsrail güçleri 85'i Türk, toplam 428 aktivisti Aşdod limanına götürdü. Arızalanan bir gemi 27 aktiviste Türkiye'ye sığındı. Milli Savunma Bakanlığı alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İstanbul ve Fas'ta İsrail'e karşı protestolar düzenlendi. Diğer yandan ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdüren soykırımcı İsrail bir balıkçıyı katledip çok sayıda sivili yaraladı. Tedavisi tamamlanan 70 Filistinli ise Mısır'dan Gazze'ye geri döndü. Yurdun dört bir yanındaki barajlarda doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Kars'taki Karakurt ve Tokat'taki Almus barajlarında doluluk %100'e çıkarken, Kayseri Yamula Barajı'ndaki su seviyesi geçen yıla göre 4 kat arttı. Barajlardaki fazla suyun tahliye edilmesi ise akarsularda taşkın riskine yol açtı. Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı alınırken, Erbaa ilçesinde Kerkiç çayının taşması sonucu 70 ev boşaltıldı. Suyun önünü açmak için ÇEDAŞ köprüsünün yıkımına başlandı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi, maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. 2026 yılı hac organizasyonu için hazırlıklar titizlikle yürütülürken, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da Medine'ye gitti. Başkan Arpaguş, Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı ile Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu Ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve bunu hafızlıkla taçlandırdı. Çocukluk hayali olan müezzinlik mesleğini 12 yıldır başarıyla sürdüren Duman, engelli olmanın rehberimiz Kur'an'ı okumaya bir engel teşkil etmediğini belirterek, tüm engelli bireylere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti. Kim bilir? Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selma Antunan. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selma'nım, sizler sormadın.
1: Hamdolsun iyiyiz, iyiceyiz. Şöyle bir sorumuz var. Mezhepler ne zaman ortaya çıktı ve bunlar birer ihtilaf mı yoksa birleşmiş bir kuvvetin farklı cepheleri mi diye buyursunlar.
2: Çok anlam yüklü bir soru.
1: Eyvallah.
2: Tabii Selman Bey, mezhep ne demek, ne zaman ortaya çıktı, Peygamber Efendimiz'in zamanında var mıydı, onun zamanında yoksa niye sonradan ortaya böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu, bu bir zenginlik mi, bir ihtilaf mı, bu sorular hakikaten dikkate değer bir soru. Üzerinde düşünmeye, müzakere etmeye değecek hususlar. Öncelikle mezhep ne demek dediğimizde Arapça bir sözlük bu, çünkü bazı kardeşlerimiz bilmeyebilirler. Malum gidilen yol, çığır, benimsenen, takip edilen bir görüş, bir dini görüş anlamlarına gelebilir. Din bilginlerinin kendi anlayış, görüş, yorum ve içtihatlarına uygun olarak benimsedikleri yola mezhep adı verilir. Bu terim genellikle dini, felsefi ve siyasi anlamlarda da kullanılıyor. Günümüzde daha çok mezhep yerine üniversitelerde özellikle ekol kavramı tercih edildiğini görüyoruz. Tabii şu da sık sık bize sorulan sorular arasında. Kitabımız bir, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, hepimizin aleyhissalatü vesselam peygamberi, onun sünneti ortadayken niye bu kadar farklı görüşlerden söz ediyorsunuz? Niye işte Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli gibi aynı dinin içerisinde hak mezhep adını verdiğiniz bunlar söz ediliyor diye bu konuya ilk bakışta dikkati çeken ve belki dini meseleler konusunda yeterince bilgi dağarcığında olmayanların ilk sorduğu sorular arasında yer alıyor bu. Bunu yeterince doğru anlamak için ana hatlarıyla da olsa bir tarihi sürece şöyle bir bakmak lazım. Buna nereden ihtiyaç duyulduya verilecek cevap için bu anlamlı gibi geliyor bana. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattalarken onun 23 yıl sürdü peygamberliği, biliyorsunuz. Bir meselesi olan, bir sorusu olan doğrudan eğer imkanı varsa, o civarda yaşıyorsa Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyordu. Ya Resulallah, şöyle bir derdim var, bu konuda ne buyurursunuz diye soruyordu. Ve ondan aldığı cevap da artık kesindi, üzerinde tartışma götürmeyen ve onunla kalbi de mutmain oluyordu, yollar revan oluyordu. Onunla çözüyordu. Özellikle sahabe efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sormuşlarsa ondan aldıkları cevapla bütün sorunlarını çözdüklerine inanıyorlardı. Bu kadar bir teslimiyet vardı. Efendimizin vefatı, sonrasında Hulefai Raşidin dönemi dediğimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer,

0: Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimiz zamanında ve sahabe efendilerimizin büyük bir çoğunluğu hayattayken de genelde bu sorular Efendimiz'i dünya gözüyle görmüş, onu görerek hicret etmiş, onunla cihada katılmış, onunla dini sohbetlere iştirak etmiş insanlardan bir şey duymak gene diğer insanları, soru soranları, müşkili olanları ikna ediyordu. Ne zaman fetihler devam ettiği, İslam coğrafyası farklı farklı ülkelere yayılmaya başladı ve özellikle de sahabe efendilerimiz dünyadaki ömürlerini, hayatlarını tamamlayıp, nöbetlerini tamamlayıp ahirete göç etmeye başladıktan sonra, hı hı, ve tabi bu arada da yeni yeni meseleler gündeme geldi. Belki Hicaz bölgesinde yaşanmayan ama Şam'da, ama Kahire, Mısır çevresinde, değil mi? Ama Kufe, Basra, Bağdat çevresinde orada yaşayan insanların soruları ve sorunları ortaya çıktı. İşte hayat dinamik, değil mi? Durağan değil, akıyor.
1: Ya da sorular sorulabilir oldu.
0: Sorulabilir oldu.
1: Çünkü Efendimiz zamanında sormaya içtinap edenler artık onun yokluğunda onu dile getirmeye de razı oldular.
0: Böyle de bakılabilir, şöyle de bakılabilir aynı zaviyeden. Şimdi Efendimiz döneminde de bize göre en olmaz denilecek sorular da soruluyor.
1: Evet.
0: Ya bu da sorulur mu? Belki bizim bugün bile sormaya çekineceğimiz şeyleri Efendimiz'e sorabildiler. Çünkü Efendimiz bu cesareti onlara verdi. Sorabildiler. Hatta bunun için insanlar dağdaki sürülerini bıraktı, otlaklarını, bahçelerini, bağlarını bıraktı. Bir meselesini çözebilmek için Medine-i Münevvere'ye geldi, Efendimiz'e ulaştı. Değil mi? Mesela Vabisa diye bir güzel bir insan Medine'ye geldi, hemen de dönecek çünkü bırakıp geldiği işleri var. Efendimiz'e ulaştı, baktı ki etrafında çok ciddi sayıda sahabe efendimiz çepeçevre kuşatmış, onlarla sohbet ediyor. Onları birer birer yara yara Efendimiz'e yaklaşmaya çalıştı. Efendimiz hatta Vabisa gel, gel Vabisa dedi, onu yakınına kadar gelmesi için izin verdi. Daha o soru sormadan sen neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğrenmek için mi geldin Vabisa deyip hemen mübarek elleriyle kalbine doğru işaret ederek kendine sor, kalbine sor anlamında ona aslında bir de ölçüyü verdi. Evet, evet. Yani iyi ve kötünün ayrımında insan gönlünde oluşan o ortalama bir insanın, sağduyu sahibi bir insanın vicdanı aslında, evet, bir pusula, bir navigasyon gibi, evet, ona iyiliği gösterir. Çünkü bir iyilik yaptığında gönül huzur bulur, ya, rahatlar. Hatada, kusurda, yanlışta fabrika ayarları bozulmamış bir vicdan rahatsız olur. Değil mi?
1: Doğru.
0: Yani Vabisa da ulaşabildi Efendimiz'e.
1: Ama sorusunu, fabrika ayarları bozulmamış
0: değil mi? Çünkü bugün bizim zihnimizi ve vicdanımızı uyarıcı çok sayıda dış etkenler var.
1: Maalesef.
0: Ve iç etkenler var. Evet. Bu bizim artık pusulamız her zaman hak ve hakikati göstermekte aciz kalabiliyor. Allah esirgesin böyle bir şeyden. İşte aziz dostum Selman Bey, artık mesela baktığımızda en kıdemli mezhep imamlarından olan, yaş itibariyle diyorum, Ebu Hanife Hazretleri tabiindendir ve onun döneminden itibaren bakıyoruz ki tabiin döneminden itibaren o zamanki Müslümanların yaşadığı dini sorulara cevap verebilmek için oluşan ilmi halkalar, gruplar artık kendi içerisinde bir Kur'an'ı, sünneti doğru anlama ve ondan hüküm çıkarabilme becerisi konusunda bir takım usuller, kriterler oluşturmaya başladı. Ve gerçekten insanlar bunlara inanmaya ve bunlar etrafında oluşmaya başladı. Hı hı. Ebu Hanife belki kendisinden asırlarca sonra isminin bu kadar anılabileceğine ihtimal vermeyebilirdi. O da bir beşerdi. Evet, çok güzel ilim biriktirmiş, emek vermiş, akıl teri, alın teri dökmüş bir güzel insandı. Çevresine de kendisi gibi gerçekten bu konulara duyarlı insanlar oluştu ve onlar yoluyla bir Hanefilik usulü gelişti. Şimdi bu arada başka bir coğrafyada

0: İşte Şafiler oluştu. Ondan şu kadar zaman sonra. Ben tarih verebilirim ama bizi dinleyenlerin zihin dünyasını karmaşık halde bırakmamak için.
1: Eyvallah.
0: Bunlar bir ihtiyaçtan doğdu. Bunlar keyfi şeyler değil. Neden dediğimizde, çünkü biz ne kadar emek vermiş olsak bile bir samimi, arı duru bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden doğrudan hüküm çıkarabilecek zenginlikte ve derinlikte bir ilmi seviyeye ulaşamayabiliriz. Bu söylediğim cümlenin altında şu da çıkarılabilir. Yani peki herhangi bir X şahıs, kardeşim ben öyle emek verdim, öyle çaba verdim ki ben kendim Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimizin sünnetinden ve 14 asrı aşan İslam tarihinin o zengin mirasından hareketle ben bugün problemlerimi çözecek derinlikte bir bilgiye sahibim derse, ne mutlu ona. Onu tebrik ederiz. Eyvallah. Allah yolunu açık etsin deriz. Ama nice büyük güzel insanlar, mesela Gazali bile bu kadar birikim ve donanıma sahip olmasına rağmen kendisi şunu dememiş: ben de bir mezhep ilan ediyorum dememiş. Bir de belki şunu söylersek faydalı olacağız. Yani peki başlangıçta 4 mezhepten ibaret miydi? Hayır. Onlarca mezhep olduğunu biliyoruz tarihte. Ben sayı vererek gene de zihinleri karıştırmak istemem. Peki hangileri yaşamış dediğimizde, müntesibi yani ona tabi olanların sayısı ne kadar çoksa o günümüze kadar gelmiş. Ha, mezhep imamlarında bir taassuba rastlamıyoruz. O güzel insanlar diğer ilim sahibi insanlara saygı duyan, onların görüşlerine de önem veren insanlardı. Belki bazen zaman zaman mezhep mensubu olduğunu söyleyen insanlar arasında zaman zaman uçlara savrulan ve ifrat ve tefride düşen insanlar olmuş. Özetle ifade etmek gerekirse, Selman Bey kardeşim, malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 632 yılında vefat etti. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife onun vefatından yaklaşık 67 yıl sonra dünyaya gelmiş. Şimdi bakın, efendim peygamberimiz zamanında var mıydı sorusu. Evet, yoktu ama ihtiyaç yoktu.
1: Tabii Efendimiz vardı.
0: Ondan ta ki bu kadar zaman sonra işte ülkelerin çoğalması, Müslüman sayısının çoğalması, yeni yeni soru ve sorunların gündeme gelmesiyle bu ihtiyaç hasıl oldu. Bir de şuna değinelim izninizle. Tabi Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli gibi, bunlara üst başlık olarak neyi koyuyoruz? Ameli mezhepler diyoruz. Şöyle bir soru da gelir: peki Maturidi'den bahsediyorsunuz, efendim Eşari'den, onlar da itikadi konular dediğimiz inanç esaslarıyla alakalı. Allah'ın sıfatları, Peygamber Efendimiz'in dinimizdeki rolü, ona tabi olmanın gerekliliği, dünya ahiret dengesi, büyük günah işleyenlerin İslam'daki yeri konusunda fevkalade önemli, ciddi, kelami konuları müzakere eden ve çözüme kavuşturan bir ekol onlar da. Onlar da itikadi grubu oluşturuyor. Eş'ari ve Maturidi diyoruz. Ülkemizde daha çok Maturidilik benimsenmiş, kabul edilmiş. Bir de tasavvufi,
1: evet,
0: ekol ve gruplar var. İşte Mevlevilikten tutun da Nakşiliye, Kadriliye, Halvetiliye varıncaya kadar. Demek ki itikadi, ameli ve tasavvufi diye, ahlaki diye ayırt edebileceğimiz böyle gruplar ve ekoller oluşmuş.
1: Hocam çok özür dilerim, siz böyle tasnif etmişken, şimdi sizle konuşurken çok mezhep var, onları sayı olarak verip kafa karışıklığı yapmak istemiyorum dediniz ya, kaç mezhep var diye sorduğumda Google'da ilk yazan dikkatimi çekti. Bu bir mezhep mi? Diyor ki İslam'da Sünnilik, Şiilik ve Haricilik olmak üzere 3 ana mezhep vardır. Bir de böyle bir duruma insanları fikren sokuyor.
0: İşte artık bunu tasnif eden mezhepler tarihi hocalarımız, onlara kimi zaman ıstılah dediğimiz, yani o alanın terminolojisiyle konuşma konusunda artık bunu ekoller başlığı altına almışlar.
1: Ama karışıyor birbirine aslında.
0: Ve bunlar arasındaki sınırları belirlemek için de çok ciddi emek vermişler. Bu sefer işte hak mezhepler adı altında bir

0: başka bir ayrım yapmaya tabii ihtiyaç duyulmuş. Tabii. Şimdi neden itikadi, ameli ve ahlaki diye ayrıldık? Çünkü itikat konusunda ayrılan şey, bakın o tabanda şeritler olabilir. En sağ şerit, onun hemen solunda, hemen solunda, hemen solunda. İşte bu 4 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir. Ama başka bir yol yapıyorsanız, o sırat-ı müstakimin dışında bir yola geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz daha çok neye karar ver ya da neyi tercih ettik bu soruyu cevaplandırırken? Sırat-ı müstakimde giden yolda hepsi hedeflerini, amaçlarını aynı belirlenmiş ama içlerinde küçük ayrıntılarla farklı isimler altında toplanmış mezhepleri anlamlar. Peki baştan neydi soru? Bu bir ihtilaf mı? İlk görünüşte ihtilaf gibi görünebilir. Nasıl olur efendim? Efendim Peygamber Efendimiz bir kere hac yapmış. Bundan bu kadar görüş nasıl çıkarılır sorusu. Başlangıçta haklı gibi gelebilir. Bunu ihtilaf gibi kabul edilebilir. Aslında işin içine girdiğimizde, bunların sebep sonuçları ile ilgili doğru bağlantıları kurduğumuzda bunun bir zenginlik olduğunu, bir rahmet olduğunu, bir bereket olduğunu, hatta bir kolaylık olduğuna inanırız. Nasıl olur hocam bu? Zihin karıştırıyor. Nasıl kolaylık olabilir? Bir mezhepte bulamadığınız bir çözümü, bugün Din İşleri Yüksek Kurulumuz da bu yolu tercih ediyor. Bazı kardeşlerimiz bir olay yaşamışlar ve olayda kendi mezhepleri içerisinde çözüm bulmakta zorlanıyorlar.
1: Ya da zahmet hasıl oluyor.
0: Zahmet hasıl oluyor. O çözüm onların işlerini belki daha da zorlaştıracak bir yola götürüyor. Bu sefer bir kolaylık olsun diye başka bir mezhepten onların o konudaki problemlerini çözecek güzel bir cevaba ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda bakıldığında hem bir zenginlik, bir bereket ve de kolaylık. Allah doğrunun ve hak ve hakikat yolcusunun yardımcısı olsun.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Bitirdiniz ama şunu cevaplayarak tamamlasanız. Örneğin bu kolaylık Hanefi mezhebine göre işte elimizde herhangi bir kesilme anında o kanama dışarı çıktığında abdestimiz artık yok. Şafii mezhebinde durum böyle değil. Ona tabi olmak konusu olayı yaşamadan önce mi, yaşadığımız anda mı geçerli?
0: Şimdi bu belki mezheplerde tercihleri niye göre, ne zaman yapmalıyız sorusuna verilecek bir cevap. İşimize geldiğinde Hanefi, işimize geldiğinde Şafii. Bunu bir fırsatçı, bir kolaycı, bu anlamda kolaycı bir bakış açısı değil. Siz samimisiniz bir yere, çünkü bir tutarlılık da önemli.
1: Eyvallah.
0: Sürekli diğerlerinden bir tercihle yaşamak herkesin de yapabileceği bir şey değil. Şüphesiz Cenab-ı Hak doğrunun yardımcısıdır ama mesela siz bir namaza niyetleneceksiniz. Vakitte çıkmak üzere söz gelimi diş çektirmişsiniz, bir türlü kanı da dindiremiyorsunuz.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir arizi durum ortaya çıktı. Hı-hı. Namazınızı da kılacaksınız. Hı-hı. Ha burada işte ağızdaki kan konusunda bir başka mezhebin, Şafii mezhebinin hı-hı görüşüyle amel eder ve yolunuza devam edersiniz. Bir nikah konusunda mesela boşandık mı, hala evliliğimiz devam ediyor mu hı-hı meselesinde. Hı-hı. Eğer Hanefi mezhebesinde bir cevap bulamadığınızda, İşte o zaman bir başka bir mezhebin bir görüşü sizin önünüze. Bu konuda da ne yapacağız? Burada biz kendimiz bu tercihi yapabilir miyiz? İşte bu konularda müftülüklerimiz, vaizlerimiz, evet, dini soruları cevaplandırma ile ilgili ünitelerimiz ve hepsinin başında Din İşleri Yüksek Kurulumuz, oradaki uzman heyetler bu konuda bize rehberlik ediyorlar. Yani biz burada gene niyetimizle, amelimizle Yüce Allah'a teslimiz. Biz burada samimi olarak çözüm arıyoruz, değil mi? Bir fırsatçılık yapıyor değiliz. Ve derdimizi, sıkıntımızı çözebiliyorsak, o seviyede dini bilgiye sahipsek zaten çözeceğiz.
1: Eyvallah.
0: Ama muhayyer kalmışsak, o mu bu mu dediğimizde bir telefon kadar yakınımızda, eyvallah, bu tür uzman şahıslar, onlara müracaat edeceğiz ve yolumuzu aydınlatacağız.
1: Allah razı olsun.
0: Sizden de.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrın...

0: konuşanlardan. Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir. Arı duru, piri pak. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09'da yaşanan ve Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı, saha tarama çalışmalarının titizlikte sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanı

0: Başkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. En büyük yatırımı gençlere yapmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle gençlere refah ve kardeşlik dolu bir ülke bırakacaklarını da vurguladı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumut Filosu'na katiller ordusu bir kez daha müdahale etti. Küresel Sumut Filosu kriz masası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki tüm teknelere uluslararası sularda korsan saldırılar yaparak tüm aktivistleri alıkoyduğunu duyurdu. Son olarak adını işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrenciden alan Lina el-Nablusi teknesinin de ele geçirildiği belirtildi. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filo, daha önce Ağustos 2025 ve Nisan 2026'da da benzer şekilde İsrail güçlerinin hukuk dışı saldırılarına maruz kalmıştı. Mukaddes topraklarda hac heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu devasa organizasyonunda sahadaki en büyük güvencelerden biri de şüphesiz iyilik elçileri. Türk hacı adaylarının gözleri ihtiyaç duyduğu her alanda tek bir rengi maviyi arıyor. Taşıdıkları mavi yeleklerle güvenin, emniyetin ve aidiyetin sembolü olan Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, kutsal topraklarda sorunsuz bir hac için gönüllülük esasıyla 7/24 görev yapıyor. Elazığ'da 3 hastanede yoğun bakım ünitelerine yönelik skandalın ardından operasyon için düğmeye basılmıştı. Hastaların cihazlara bağlı gibi gösterilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı tespiti sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda çok sayıda belgeye el konuldu. Savcılık soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı. Görme engelinin Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı hikayesi. Ordu ünyeli olan ve Çorum'da görev yapan 38 yaşındaki görme engelli Hakan Duman, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve bunu hafızlıkla taçlandırdı. Çocukluk hayali olan müezzinlik mesleğini 12 yıldır başarıyla sürdüren Duman, engelli olmanın rehberimiz Kur'an'ı okumaya bir engel teşkil etmediğini belirterek, tüm engelli bireylere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Osmaniye'de bir şantiyede yaşanan olay yürekleri ısıttı. Bir firmaya ait beton santralinde park halindeki beton mikserine yuva yapan kuşu fark eden şantiye sahibi örnek bir davranışa imza attı. Yuva bulunan beton mikserini park alanına çektiren işletme yetkilileri yavrular büyüyüp yuvadan uçana kadar aracı çalıştırmama kararı aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 18, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 23, Eskişehir ve Trabzon 19, Erzurum 18, Diyarbakır 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 23, Girne 22, Gazimagosa 24, Saraybosna 21, Gümülcine 25 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden

Belki günün yorgunluğunu bir nefesle geride bırakmaya çalışıyor. İşte tam da böyle bir vakitte kalbinize huzur, hanenize bereket olma ümidiyle bu frekanstayız. Diyanet Radyo'dayız. Diyanet Radyo'da akşamın dinginliğini güzel sözlerle, gönle dokunan eserlerle ve samimi sohbetlerle paylaşacağız. Bırakın günün yorgunluğu biraz azalsın, gönlünüz ferahlasın. Hayırlı akşamlar başlıyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Programa sizler de dahil olabiliyorsunuz. Bunu her zaman söylüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evlerinizde, yolda, neredeyseniz bize katılabilirsiniz. Ve bizlerle birlikte mesajlarınızı, güzel dileklerinizi paylaşabilirsiniz. Biz istiyoruz ki bu güzel akşamı birlikte güzelleştirelim. Belki paylaşmak istediğiniz bir teşekkür vardır. Bir selam göndermek istersiniz ya da bir hatıranız. Belki de şu kardeşimize bir dua edelim diyeceğiniz bir gönül mesajıdır. Paylaşılan güzel sözün çoğaldığını biliyoruz. Edilen duanın gönülden gönüle ulaştığını biliyoruz. Mikrofon burada ama program hepimizin. Dolayısıyla bunu hatırlatmak gerekiyor zaman zaman. Ve mesajlarımız gelmeye başladı bile. Evet, İstanbul'dan Ramazan Argun, Gazze'ye selam, boykota devam demiş. Rabbim yardımcısı olsun güzel insanlar diyor. Ve Malatya'da geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. Malatya'da bir deprem oldu değil mi? 5.6 büyüklüğündeydi galiba. Neyse ki bir can kaybı yok ama bir panik olduğu kesin. Malum deprem bölgesinde ülkemiz ve hayatımızı bu riske karşı hep devam ettirmek durumundayız. Buna hep hazır olmak durumundayız malumunuz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Malatya'ya ve yine depremden bir şekilde etkilenen illerimize, vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten ve musibetten korusun diyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam edecek elbette. Şu an zaten kutumuz dolmaya başladı bile ama güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Saatlerimiz 18.22 oldu bile Diyanet Radyo'da akşamın bereketini, güzelliğini ve huzurunu birlikte paylaşıyoruz sizlerle. Tabii günün telaşını geride bırakırken trafikte olan kıymetli dinleyenlerimiz yolculuğun nasıl gittiğini merak etmiyor değiliz. Çünkü yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. Merkez stüdyolarımızın bulunduğu Ankara'da da gün boyu öyleydi. Şimdi nasıl acaba dışarıda hava? İstanbul'da da yine yolların bazıları kapalı. Trafik artık durma noktasına gelmiş vaziyette. Sağanak yağışın böyle olumsuz etkileri olabiliyor. Yollar ıslak olabilir, görüş mesafesi azalmış olabilir. Böyle havalarda acele etmiyoruz. Her zaman yaptığımız uyarı bu, değil mi? Dikkatli olmak kazandırır çünkü. Takip mesafemizi koruyalım, hızımızı yol şartlarına göre ayarlayalım ve bir an önce varma telaşını güvenli ulaşmanın önüne de geçirmeyelim. Çünkü sizi bekleyenler var. Sizi sağ salim varmak üzere bekleyen sevdikleriniz var. Biz Diyanet Radyo'da size yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Tabii meteorolojinin uyarıları gösteriyor ki önümüzdeki günlerde de sağanak yağışlar hayatın akışını yer yer zorlaştırabilir. Özellikle dışarı çıkacak olan dinleyicilerimizden dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar var. Trafikte görüş mesafesini azaltabiliyor. Aynı zamanda bir yerden bir yere giderken de beklenmedik bir takım gecikmelere de sebep olabilir diyoruz. Mecbur kalmadıkça da riskli saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Her zaman söylediğimiz gibi tedbiri elden bırakmıyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, her türlü olumsuzluktan muhafaza eylesin diyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
5: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
6: Diyanet Radyo'dasınız, huzurun sesindesiniz ve birbirinden güzel eserlerle akşamınızı eşlik etmeye gayret ediyoruz. Dinleyicilerimizden, sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Tarsus'tan Ünal Bey, kızı damadı İstanbul ve Tarsus'ta okuyan torunları için sıradaki eseri istiyor. Hemen notumuzu alıyoruz. İstanbul'dan Karan ve Kerem, halaları Esra ve eşi Mehmet Bey için sıradaki eseri istemişler. Bunun da notunu hemen aldık ve yine hızlı bir şekilde heyecanımızı hiç kaybetmeden enerjik bir şekilde akşama eşlik ediyoruz birbirinden güzel eserlerle.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşıyoruz. Tabii merkez stüdyolarımızın Ankara'da olduğunu hatırlatmıştım sizlere. Hal böyle olunca, Ankara'da da olunca özellikle buradaki iş gücü çok da fazla kamu kurumlarına yansıyabiliyor. Kamu kurumlarında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Bu akşam bir selamı da onlara gönderelim. Kamu kurumlarımızda görev yapan, milletimize hizmet için büyük bir sorumluluk taşıyan kıymetli çalışanlarımıza gelsin. Kiminiz mesaisini yeni tamamladı, kiminiz hala görevinin başında, tahmin edebiliyorum. Tabii gün boyu evraklar, görüşmeler, karar süreçleri, yoğun tempo. Bazen insanı en çok yoran şey beden olmuyor, zihin olabiliyor. Çünkü beyin yorgunluğu çoğu zaman kas yorgunluğundan daha sessiz ama daha ağır hissedilebiliyor. Sürekli düşünüyorsunuz, çözüm üretiyorsunuz, belki bir krizi yönetmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla dikkatlisiniz, sorumluluk taşıyorsunuz ve işiniz hakikaten çok zor. Tabii bütün bu emeğin arkasında millete hizmet etme gayreti var. Bir vatandaşın işini kolaylaştırmak, bir sorunu çözebilmek ve ihtiyaçlara karşı çözümler üretebilmek, bunların her biri çok kıymetli. Dolayısıyla bizleri dinleyen kamu görevlilerimiz, bürokratlarımız, millete hizmet yolunda çaba sarf eden tüm dinleyicilerimiz, özellikle de dost meclislerinde bizleri dinleyenler, Rabbim görevinizi hakkıyla yapmaya çalışan tüm kamu çalışanlarımıza, sizlere güç, kolaylık ve gönül ferahlığı nasip etsin. Yorgunluğunuzu hayra, emeğinizi de berekete dönüştürsün. O halde sıradaki eser sizlere gelsin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Az önce kamu görevlilerimize selamlarımızı ilettik ama bir selam da alın teriyle hayatı omuzlayan böyle çok ağır işlerde çalışan emekçi kardeşlerimize, dinleyicilerimize de olsun, öyle değil mi? Kimileri bir inşaatta çalışabiliyor dinleyicilerimizin, kimisi atölyede, fabrikada, yolda, sahada gün boyu beden gücüyle çalışan, gerçekten de bir deyim vardır ya, ekmeğini taştan çıkartmak diye, işte öyle.

ekmeğini taştan çıkartan nice insanımız var. Helal rızkının peşinde, sabırla, gayretle ve alın teriyle mücadele eden o güzel insanlara da bin selam. Çünkü helal lokmanın arkasında çoğu zaman görünmeyen ama çok büyük bir emek var. Sessiz bir mücadele var ve tabii ki sabır var. Yorulan bedenler oluyor ama iradeler dimdik ayakta. Rabbim emeğinize kuvvet, kazancınıza bereket versin diyoruz. Alın teriniz zayi olmasın ve yine bir başka deyimle ayaklarınıza taş değmesin diyelim. Bu faslı da böyle bitirelim isterseniz. Güzel bir eser dinliyoruz şimdi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sesimizin ulaştığı her yerde dinleniyor olmak ne kadar güzel bir şey. Sivas'tan gelen bir mesaj. İbrahim Yurtbay hayırlı yayınlar dilemiş. Allah'a emanet olun duasıyla güzel dileğini bizlerle paylaşmış. Çok teşekkür ederiz. Yine bir başka dinleyicimiz Şükriye Hanım, sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, bereketli, hayırlı akşamlar diyor kendileri İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Yine bir başka dinleyicimiz, o da İstanbul'dan. Bugün İstanbul epey bir yağışlı galiba, değil mi? Yollar biraz ıslak ve bir yerden bir yere varmak hakikaten biraz zor. Bir akşam bir müsabaka var, UEFA Kupası finali de yine İstanbul'da olacağı için epey bir yol kapatılmış galiba. Alternatif yollar var ama yağmurun da azizliğinden kaynaklı trafik yoğun olabilir. Aman dikkat diyoruz. İstanbul'dan Ali Eren Aytekin, Allah başta Gazze olmak üzere zulüm altında olan tüm Müslüman ülkelerin yardımcısı olsun. Sıradaki esere de Diyanet Radyo'ya çalışanlarına ve tüm Müslüman kardeşlerimize armağan etmiş dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Bu ara bu akşam mutfak ekibinden pek bir ses çıkmıyor. Onlara güzel dileklerde bulunmadık, ondan herhalde. Birazdan onları da hatırlayacağız, öyle gözüküyor. Güzel eserler akşamınızın bereketine güzellik katıyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
5: Bir saatin sonuna geldik bile. Evlerimizde bizleri dinleyen kıymetli dinleyenlerimiz, özellikle de mutfakta akşamın bereketi için emek veren maharetli eller. Sizler nasılsınız? Tencere kaynıyor mu, onu söyleyeyim. Tencere kaynıyorsa sorun yok. Gerisi zaten bir şekilde hallolur. Bir yandan evin telaşı, bir yandan günün yorgunluğu. Ama bütün o emeğin içinde biliyoruz ki sevgi var, bereket var ve yuvanın sıcaklığı var. Mutfakta olan, evin işlerini yetiştirmeye çalışan tüm emekçilerimize diyelim, kalpten gelen bir şey bu tabii ki. Rabbim emeğinizi bereketlendirsin, sofralarınıza huzur gelsin derken Denizli'den bir mesaj gelmiş bile. Mutfak grubundan Sultan Hanım. Yoklamada varız diyor. Dinlemedelermiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Diyanet Radyo'da akşamınıza eşlik etmeye devam ediyoruz.

diyebilmektir. İnsanı harekete geçirir bu, umut verir ve aynı zamanda kendimizi de geliştirmeye vesile olur. Ama haset öyle değil. İşte o kalbi yoran bir yüktür. Bende yoksa onda da olmasın düşüncesidir. Huzuru bozar, kalbi daraltır, insanın kendi nimetlerini de görmesini engeller. Nitekim inancımız bize kalbi kirleten duygulardan uzak durmayı öğütlüyor. Çünkü her nimetin bir sahibi, her rızkın bir takdiri vardır. Başkasının nasibine öfkelenmek yerine kendi yolumuza odaklanmak, gayret etmek ve dua etmek çok daha güzeli değil mi? Unutmayalım, başkasının ışığını söndürmeye çalışmak bizim yolumuzu aydınlatmaz. En güzeli kalbimizi temiz tutup Rabbim bana da hayırlısını nasip et diyebilmektir. İşte gerçek huzur biraz da burada saklıdır.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan Ebrar, sizden annem için Leyla ilahisini istiyorum demiş. Notlarımızın arası.

alalım, bir bakalım uygunsa şayet neden çalmayalım. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir akşam diliyoruz demiş Mehtap Hanım. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan güzel dua programındayız. Eserler hepsi de çok güzel demiş ve bizden size hediye olsun diyor. Diyanet çalışanlarına da armağan ediyor dinleyicimiz. Selamlarını ileten bir başka dinleyicimiz, yağmurlu bir Ankara gününden yazıyor. Allah vatanımıza, toprağımıza faydalı yağmurlar yağdırsın diyor. İlk kez denk gelmiş programa. İstek programı mı yoksa öyle SMS muhabbeti mi diye sormuş. Nasıl istiyorsanız. Aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa paylaşın bizimle. Biz de işte burada dilimiz döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Maksadımız şu, akşamınıza eşlik edebilmek. Diyanet Radyo'dan güvenle dinleyebileceğiniz eserlerin yanı sıra bir de böyle kalbinize hoş gelecek, gönlünüze hoş gelecek şeyleri ifade edebilmek. Yoksa başka bir niyetimiz yok. Evet, eğer istek eser çalıyorsanız da demiş, Ziya Uğur'dan bir eser duymak isteriz diye de eklemiş. Eyvallah. Yazdık onu da kenara, notlarımızın arasına aldık. Diyanet Radyo'da güzel eserler sizlere eşlik ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu akşam birbirinden güzel dualar geliyor, dilekler, temenniler geliyor. Teşekkür ederiz. Kevser Hanım Bornova'dan demiş ki, sağlıkla aldığımız her nefese şükür, sevgiyle paylaştığımız her güzelliğe şükür. Bu güzel akşam vakti bize verilen afiyet için şükür. Mevla şükrümüzü arttırsın diyor. Bornova'dan selamlarını bizlere iletiyor. Leyla Hanım da sıradaki eseri can dostu için istemiş. Teşekkür ediyoruz. Akşamın duası da Hakan Nefes'ten gelmiş, Kahraman Kazan'dan. Beni bende bırakma Allah'ım, beni Habibine tabi kıl. Beni bende bırakma Allah'ım, beni Habibinde kıl. Beni bende bırakma Allah'ım, benim olmadığım sadece Habibinin olduğu ahlakta kıl demiş. Amin diyoruz. Ve Kocaeli'den Ayşenur Hanım, o da bize bir mesaj göndermiş. Hemen bakıyoruz. Akşam yemeği hazırlarken sizi dinliyorum. Ne kadar güzel. Nevşehir'deki Ayşe ablam ve tüm sevdiklerim için Necip Karakaya'dan Neylersin ilahisini rica etmiş. Hemen notlarımızın arasına alalım. Şöyle bir bakalım. Eğer akışımız uygunsa tabii ki dinletiriz. Neden dinletmeyelim? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Güzel mesajlarınız için güvenle dinliyorsunuz. Diyanet Radyo'dasınız.

0: WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizler elbette mesajlarınızı gönderebilirsiniz ama yavaş yavaş artık programı da kapatıyoruz. Çünkü sonuna yaklaştık. Birbirinden güzel eserleri sizlere ulaştırmaya gayret ettik. Ama hayırlı akşamlar, programımızın sonuna geliyoruz. Tabii ki sizlerin mesajlarında istediğiniz eserleri elbette yerine getiririz. Sizler bize yazmaya devam edin lütfen. Birlikte güzel bir akşamı paylaştık. Kimi zaman gönülden gönüle köprü kurmaya gayret ettik. Sizlerin mesajlarına da kulak verdik. Türkiye'mizin dört bir yanında ve dünyanın neresinde olursa olsun bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ben İlker Uykal, huzurlarınızdan ayrılırken güzel bir akşam, huzurlu bir gece diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost, bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek, nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür, gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı.
ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

mekül değil alettir. Yine ahir yenecek nimettir. Olmaz etsen zerusini hırmen, bedeli nanu pirincu rogen. Para yenilen şey değil, sadece rızkını sağlamada bir vasıtadır. Sonuçta yenilecek şey yine Allah'ın yarattığı nimettir. Eğer altın ve gümüşü harman etsen, ekmek, pirinç ve yağın yerini tutmaz.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Ahit Sandığı. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hikayesi Talut'un krallığıyla başlıyor. Ahit sandığını elinde tutan düşmanlar son zamanlarda üst üste bazı felaketler yaşadılar. Bu olayların bir kısmı ahit sandığını sakladıkları yerin civarında gerçekleşince yaşanan sıkıntıların ahit sandığını alıkoymaktan kaynaklanabileceğini düşündüler. Bilge bir kadının yönlendirmesiyle ahit sandığını bir kağnıya bindirip İsrailoğullarının topraklarına doğru sürdüler. Kağnıyı taşıyan hayvanlarsa Talut'un evinin önünde durdu. İsrailoğulları bu olay üzerine Talut'un

krallığına razı oldular. Talut hükümdar olduktan sonra zaman kaybetmeden düzenli bir ordu kurmaya başladı. Tellallar çarşıda pazarda dolaşıp Talut'un emrini halka bildirdiler. Duyduk duymadık demeyin. Hükümdarımız Talut'un emriyle eli silah tutan herkes orduya alınacak. Ticaretle uğraşanlar, üzerinde borcu olanlar, evinin inşaatı yarım kalanlar, nişanlanıp henüz evlenmemiş olanlar hariç. Duyduk duymadık demeyin. Talut aklı geride kalacak olan kimseyi orduya almak istemiyordu. İlan edilen bu seferberlik üzerine binlerce kişi orduya asker olarak yazıldı. Yesse'nin 3 oğlu da bunlar arasındaydı. Orduya yazılanlar hemen bölüklere ayrılıp eğitime alınıyorlardı. Talut ise yaptığı teftişlerde beklediği disiplini göremiyordu. Subaylar bir hareketi tekrar etmelerini söyledikçe askerler "Bu hareketi öğrendik, başka bir derse geçelim." diye itiraz ediyorlardı. Talut bu şekilde davrananları derhal evlerine geri gönderiyordu. Geride kalanlar kısmen iyi olsa da Talut onlarla bir zafer kazanmanın çok zor olduğunun farkındaydı. Ancak Calut'un yola çıktığını haber alınca daha fazla beklemek istemedi. Elindeki kuvvetlerle hemen yola çıktı. Hava çok sıcaktı. Gittikleri yolda ne gölgelenecek bir ağaç ne de bir su kaynağı vardı. Dilleri damaklarına yapıştı. Bir ara Talut yüksekçe bir tepeye çıkıp onların geçişini izlemeye başladı. Zaman zaman önünden disiplinli bölükler geçse de askerlerin çoğu koyun sürüleri gibi düzensiz bir şekilde yürüyordu. Bu dağınık askerler çoktan söylenmeye başlamıştı bile. "Aranızdan fakir olanı hükümdar yaparsanız olacağı bu işte. Başımızda Musa peygamber gibi biri olsaydı böyle mi olurdu? O bize kayalardan su bile çıkarırdı. Bulutlar bizi gölgelerdi. Biz bu halde düşmanla nasıl çarpışalım? Ben savaşmam, ben savaşmam, ben de, ben de." Şikayet edenlerin sayısı artınca aralarından bir heyet kurup peygambere gönderdiler. "Daha fazla dayanacak gücümüz yok. Böyle giderse susuzluktan kırılıp helak olacağız. Allah'a dua et, bize yağmur suyu göndersin. Kuyuları doldursun, yoksa bir adım daha atamayız." Peygamber kavminin taşkınlıklarını affetmesi ve su ihtiyaçlarını karşılaması için Allah'a dua etti. Allah yol üzerinde bir nehir akıtacağını, ancak suyundan sadece avuçlarıyla içmeleri gerektiğini onlara bildirdi. Peygamber bu haberi Talut'a verince Talut subaylarını toplayarak onlarla konuştu. "Allah peygamberinin duasını kabul etti. Yolumuz üzerinde bize bir nehir akıtacak. Ancak bu haldeyken sakın ondan kana kana su içmeyin. Sadece avuçlarınızla birkaç yudum için. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Emrimi dinlemeyip nehir suyundan kana kana içen disiplinsiz askerlerin bizimle yola devam etmesi mümkün olmayacaktır." Subaylar Talut'un emrini askerlere bildirdi. Askerler önce emri kabul etse de nehri görenlerin çoğu bölüğünden ayrılıp koşmaya başladı. Tanık olduğu bu manzara Talut'u çok üzdü. Askerlerin durumu derede su içmek için rastgele koşan bir sürüden farksızdı. Nehre yetişenler ağzını suya dayayıp nefes almadan su içiyordu. Bazıları bununla yetinmeyip derinin içine atlıyor, sırt üstü uzanıp keyif çatıyordu. Subaylar onları uyarıp sudan çıkmaya çalışsa da çabaları kâr etmedi. İçtiği suyla karnı davul gibi şişenler nehir kıyısında boylu boyunca uzanıyordu. Kimi uyukluyor, kimi karnının sancısından kıvranıyordu. Hiçbirinde adım atacak hal kalmamıştı. Subaylar onları öylece bırakıp Talut'un yanında toplandılar. Onları teftiş edip dönen subay Talut'a şu raporu verdi. "Kral hazretleri, hiçbirinden artık bize hayır gelmez. Kollarını oynatacak halleri kalmamış. Şuradan bir düşman birliği çıkıp gelse atların ayakları altında ezilmekten başka çaremiz yok." Askerlerin çok azı Talut'un izin verdiği gibi avcuyla su içip yerine dönmüştü. Talut etrafında toplanan askerlerini saydırdı. Kalanlar ordunun 1/3'ünden azdı. Talut'un emriyle bu askerlerden yeni ve sağlam birlikler oluşturuldu. Talut onları askeri düzene koyduktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

0: askerlerim, savaşlar kılıçla ve zırhla değil, bilekle ve yürekle kazanılır. Savaşın kaderini sayı üstünlüğü belirlemez. Nice az sayıda birlik, Allah'ın izniyle çok sayıda orduları yenmiştir. Düşmanın hedefi mabedimizi yıkmaktır. Emelleri namusumuzu çiğnemektir. Gayeleri sizleri ebediyen bu topraklardan söküp atmaktır. Bugün onların ayaklarıyla çiğnedikleri vatan topraklarını geri alma günüdür. Ya şimdi zafere koşarsınız ya da sonsuza dek yeryüzünde adınız unutulur. İnanıyorsanız en üstün sizlersiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. Sonra ellerini kaldırıp dua etti. Talut'un komutasında çok az sayıdaki kuvvet emin adımlarla savaş meydanına doğru ilerlemeye başladı. Özel bir birlik de ahit sandığını taşıyordu. Büyük bir disiplin içinde yürüyorlardı. Onları kumanda eden subaylar cesaretlendirici marşlar okuyor, askerler tekrarlıyorlardı. Yüksek sesle hep birlikte söyledikleri savaş ezgilerinin sesi bütün vadiye çınlatıyordu. Rabbimizden ferman oldu. Olanlar pek yaman oldu. Geldi ahit sandığımız, Talut başkumandan oldu. Rüzgar takmış kanatlarla şahlanan yağız atlarla gidiyoruz dolu dizgin, kılıç kalkan pusatlarla. Dağlar bize selam dursun, davullar durmadan vursun. Kartal bakışlı neferler düşmana kılıç savursun.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, İrfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa, o zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.''

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza yön veren çok önemli emirlerini de içeren En'am suresi 152 ve 153. ayetleri üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbimiz bu ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّ Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْطُ Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûh. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, bu yola uyun. Ve lâ tettebi'us sübüle feteferraka bikum an sebîlih. Başka yollara sapmayın. Evet. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Zâlikum vassâkum bihi leallekum tettegûn. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Emanet, adalet ve istikamet aziz kardeşlerim. Çoğu zaman insan ayetlerin içerisine daldığında kendisine gününde yaşadığı problemlerin anlatıldığını fark eder. Rabbimiz buyurur, yetimin malına rüştüne erişinceye kadar ancak güzel şekilde yaklaşın. İslam'da herkesin malı dokunulmazdır. Ama yetim söz konusu olunca Kur'an özellikle hassas davranır. Yetim zayıftır çünkü, kendini savunamaz. Anne babayı kaybetmiş bir çocuğun mirası ya da devlet korumasındaki çocukların hakları. Zaman zaman haberlerde görüyoruz. Yetim hakkının istismar edildiği, malların kötü yönetildiği durumlar gündeme gelebilmekte. İşte bu ayet tam da böyle durumlarda bize nasıl davranılması gerektiğini öğretiyor. Diyor ki, sadece korumakla kalmayın, en güzel şekilde yetimin malını yönetin. Malı değersizleştirmeyin. Yetimin lehine olacak şekilde o mala davranın. Malın değerlenmesini, artmasını sağlayın. Yetimin malıyla ilgili yetimin menfaatini koruyun. Çünkü yetimin malına ilgisizlik de bir haksızlıktır. Bundan sonra Cenab-ı Hak ölçü ve tartıyı adaletle yapın buyuruyor. Aziz kardeşlerim, eskiden bu daha çok terazilerle alakalı bir durumdu. Ama bugün ölçü ve tartıyı adaletle yapma meselesi çok daha geniş anlamlar barındırıyor. Örneğin bugün insanlar çok daha farklı hileler yapabiliyor. Eksik gramajlı ürünler, kalitesiz malı kaliteli diye satmak, internetten yapılan alışverişlerde yanıltıcı bilgiler, yorumlar yapmak, bunların hepsi bu ayetin kapsamına girmektedir. Mesele burada sadece ticaretle alakalı da değildir. Bugün insanlar birbirlerini değerlendirirken de adaletsizlik yapabilmektedir. Birinin hatası büyütülebilmekte, bir başkasının hatası görmezden gelinebilmektedir. Bütün bunlar ölçü ve tartıyı adaletle yapma emrinin konularıdır. Bu noktada Kur'an adil olun, adaletli olun buyurup hemen ardından şu dengeyi kurmaktadır. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Yani kasıtlı bir şekilde haksızlık yok, yapılmamalıdır. Ama insanın elinde olmayan bir takım küçük hatalardan kaynaklı dengesizlikler yaşanıyor,

olabilir. Buralardan da ders çıkarıp ibret alarak konuyu rahmete dönüştürmek gerekir. Sonra Cenab-ı Hak çok önemli bir uyarı getiriyor. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız bile olsa bu söz doğru söylersem yakınıma dokunur diye bir endişeniz olsa dahi adaletten ayrılmayın buyuruyor. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün en büyük problemlerden biri nedir biliyor musunuz? Evet, sosyal medyada, aile içinde, iş hayatında tarafgirlik, hizipçilik, kayırmacılık, tüm bunlar çağın modern problemleri. İnsanlar çoğu zaman doğruyu değil, kendi tarafını savunuyor olabilmekte. Kendi yakınının hatasını örtüp başkasını hemen eleştirebilmekte. Sosyal medyada her gün onlarca bu şekilde yapılan ne yazık ki asılsız bilgilerle insanlar meşgul edilmekte. İşte Kur'an bu tür durumlarda bile, yani kendi yakınınız bile olsa adaletten ayrılmayın buyuruyor. Cenab-ı Hak ardından kendisine karşı olan ahdini, üzerine almış olduğu ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Bugün en çok kaybettiğimiz değerlerden biri sözünde durmak. Verilen sözlerin tutulmaması, yapılan anlaşmaların bozulması, insanların birbirine güven duymaması. Oysa mümin için söz bir emanet bilinciyle taşınmalı. Allah'a verilen söz, hele hele aman Allah'a verdiğim söze bir halel geliverir hassasiyetiyle mümin davranış sergilemeli. Ve son olarak bütün bu emirlerin özeti, işte bu benim dosdoğru yolumdur, buna uyun, başka yollara uymayın buyuruyor Rabbimiz. İnsanın önünde çok yollar olabilir. Herkes böyle yapıyor. Bana ne faydası var? Önemli olan kendi çıkarım diyenler kendileri için bunları yol kabul edebilir. Ama Kur'an diyor ki doğru yol tektir. O da Rabbimizin yolu. Sırat-ı müstakim olan yol. Bu ayetler kıymetli kardeşlerim bizlere şu mesajı yüklüyor. Emaneti koruyun. Adaletli olun. Doğru konuşun. Sözünüzü tutun. Ve doğru yolda kalmaya devam edin. Eğer bu emanetleri kaybedersek, sadece şahıs olarak değil, birey olarak değil, bütün bir toplum olarak Allah korusun çözülmeye, çökmeye doğru ve ne yazık ki birbirimize düşmeye doğru alır gideriz. Ama Allah'ın bu emirlerini dikkate alıp yerine getirirsek, bunları yaşarsak hem kendimiz, hem dünyamız, hem ailemiz, hem de ahiretimiz açısından kazançlı durumda oluruz. Allah'ım bize emanet edilen hakları en güzel şekilde koruyabilmeyi nasip eyle. Bizi ölçüde, sözde, hükümde adaletten ayırma. Kendi yakınlarımız söz konusu olsa bile haktan sapmayan kullarından eyle. Sana verdiğimiz ahde sadık kalmayı bizlere lütfet ve bizleri dost doğru yolundan ayırma Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Mutluluk hemen hemen herkese yakışır. Ama akıllı insanlara bir başka türlü yakışır. Çünkü akıllı insan onun değerini çok iyi bilir. Mutluluk bilgisizi yükseltirse elbette bilgiliyi daha da yükseltecektir. İnsan doğru hareket ederse kendisine gösterilen itibar artarak sürer. Bilgisiz mutluluğa kavuşacak olsa bil ki mutluluk onu çabucak terk eder. Nankör kişiye ikbal ve mutluluk gelirse o bunları derhal teper.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirupa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı.
ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer, gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Alex Radio. The Alex Radio. Günün Doğası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlenmeliyiz.

kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik, Yunus Emre ile serinledik, Mimar Sinan'ı tanıdık, Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık, Evliya Çelebi ile gezdik, Itırı ile gönlümüzü yıkadık, suyun sesini dinledik, çınarların altında sohbet ettik, selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi, gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik, merhametli ve adil olduk, vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik, garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk, dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

ve nun arasındadır. Sesler, nefesler. Kun feyekun. Oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Erzurum'dan Nur. Eşref Ziya'dan Bahar ezgisini canım eşim için istiyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Şimdiden teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar Antalya'dan. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulullah. İsmi parçayı istiyorum. Eşim, kızım Rabia ve oğlum Süleyman için.

0: Hayırlı geceler. Tüm Diyanet Radyosu dinleyicileri için Abdülkadir Şehidoğlu'ndan Canım Ahmet ilahisini istiyorum. Allah'a emanet olun.
1: Damla damla akıyorken gözyaşlarım.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sultanbeyli'nden Adem Yavuz Çakır, Mustafa Demirci'den Ya Muhammed isimli ilahi istiyorum. Bütün ümmeti Muhammed'e gelsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, hayırlı günleriniz olsun. Selamünaleyküm.

Selamun aleyküm. Ben Kocaeli İzmit'ten Aziz Kılıç, Agah'tan Büşra Lena ilahisini bütün dinleyenler için istiyorum. Selam ve dua ile.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben Karaman'dan Mahmut Musa. 18 bin alemi server olan Muhammed İdaresini istiyorum. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum.

kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, burçlar nedir? İnsan üzerinde etkisi var mıdır? Burçların etkisine inanmayı nasıl değerlendirmek lazım?
2: Burç, güzel olmak veya yükselerek görünür olmak anlamına gelen Arapça bereç kelimesinden gelmektedir. Bu anlamı dolayısıyla gökteki yıldızlara burç denildiği gibi dağların zirvelerine, kalelerin kulelerine ve yüksek gökdelenlere de burç denilmektedir. Astrolojide burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin sembollerle gösterilen 12 takım yıldızından her birine verilen isimdir. Çünkü eski uzay bilgisi, dünyanın sabit, güneşin ve yıldızların onun etrafında döndüğü şeklindeydi.
1: Bu anlayış nereden geliyor?
2: Eskiden uzay bilginleri sayılan müneccimler, bazı yıldızlar tespit etmişler, bunlara çeşitli isimler vermişler. Bu yıldızların dünya etrafında dairesel bir felekte bulunduğunu ve onunla birlikte hareket ettiğini varsaymışlar. Bu anlayış doğrultusunda gökler alemi küreden meydana gelen, daima dönen, ruha sahip, canlı ve akıllı varlıklar alanı olarak düşünülmüş. Bu düşünce ay altı ve ay üstü şeklinde ikili alem anlayışını doğurmuş. Sözde bilim astroloji, bu eski bilgiden hareketle yıldızların konum ve hareketlerinin işaret sistemi olduğunu ve bu sistem sayesinde gelecek, şimdi ve geçmişe dair bilgi elde etmenin mümkün olduğu iddiasındadır.
1: Eskiden bu anlayışa karşı çıkanlar olmamış mı?
2: Tabii ki olmuş. Örneğin bundan 1000 yıl önce yaşamış tarihçi Makdisi, yıldızları ve gezegenleri ruh sahibi, akıllı ve etkin güçler olarak görmek hem bilim hem de din açısından yanılgıdır demiştir. Ünlü kelam bilgini Baakkıllani müneccimlerin iddia ettiklerinin aksine hiçbir gök cisminin akıllı ve iradeli olmadığını söylemiştir. Çünkü burçlar ve yıldızlar yaratılmış olmak bakımından evrenin diğer unsurlarından farklı değildir. Bunların diğer varlıklara etkisi cansız cisimlerin birbirine etkisi gibidir. Fahrettin Er-Razi ise evrene ve içindekilere Allah'ın dışında etki eden bir güç bulunmamaktadır görüşü dile getirmiştir.
1: İslam açısından değeri nedir?
2: Yıldız falcıları, astrologların iddialarının İslam açısından bir geçerliliği ve değeri bulunmamaktadır. Nitekim gök cisimlerinin yaratılması da, hareket etmesi de Allah'ın iradesi ve kudretiyledir. Söz gelimi ateş yakıcı, su rutubetli kılınmıştır. Ateşin yakması veya suyun ıslatması, onların ruh sahibi canlı varlıklar olduklarını göstermez. Ayrıca evren yekpare bir bütündür, ay altı ve ay üstü ayrımı tamamen temelsizdir. Ayın altı cismani varlıklardan oluştuğu gibi üstü de cismani varlıklardan oluşmaktadır. Yüce Allah'ın evrenin işleyişine dair adetullah denilen doğa kanunları evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir.
1: Peki Müslüman düşünürler bunu nereye dayandırmaktadır?
2: Kur'an'da o geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır ayeti buna delildir. İmam Maturidi'ye göre evrende bulunan her unsur Allah'ın varlığına işaret eder. Evren bütün unsurlarıyla hikmet sahibi bir yaratıcıya muhtaçtır. Var olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri ona bağlıdır. Gökte ve yerde hiçbir şey onun gücünün dışına çıkamaz. Bu kanun yeryüzündeki insan, hayvan, bitki ve cansız varlıklar için geçerli olduğu gibi, gökteki yıldızlar ve gezegenler için de geçerlidir.
1: Burçların hiç etkisi yok mu?
2: Burçların insan karakterine etki ettiğini söylemek, dağların etki ettiğini söylemek gibidir. Yakın olmaları hasebiyle dağların etkisi yıldızlara göre belki daha fazladır. Kaldı ki uzmanlara göre burçlar aslında birbirinden son derece uzak yıldızlar olup bakış açımıza göre bize yıldız kümeleri şeklinde görünmektedir. Tıpkı Üsküdar'dan bakıldığında Süleymaniye Camii'nin minarelerinin ipe dizilmişçesine tek sıra görülmesi gibi.
1: Bu konuda peygamberimizden gelen bir bilgi var mıdır?
2: Rahmet peygamberi bazı insanların gerçek nimet verici olarak Allah'ı değil de yıldızları gördüklerini, bunun Yüce Allah'a karşı bir nankörlük olduğunu bildirmiştir. Onun şu uyarısı çok açık ve kesindir. Kim bir kahini, arrafı veya müneccimi tasdik ederse, Muhammed'e indirileni kabul etmemiş demektir. Bu uyarı üzerine Bağkıllani, nasıl oluyor da Hazreti Peygamber'e inanmakla müneccimlere inanmak bir Müslümanın kalbinde bir araya gelebiliyor diye hayretini ifade etmiştir.
3: Bunları kabul etmenin ne gibi sakıncaları var?
2: İnanç açısından burçlara inanmanın mutlak güç sahibi Allah inancıyla bağdaşır bir tarafı bulunmamaktadır. İnsan açısındansa bu bir beyin yıkama ve kişiyi duygusal kalıplara sokma girişimidir. Diğer bir deyişle bir kişinin doğduğu burcun karakterini ve geleceğini etkilediğine inandırması psikolojik mühendislik çalışmasıdır. Söz gelimi balık burcu için alçak gönüllü, şefkatli, sempatik, hassas, adapte olabilir, etkili anlayışlı, nazik sezgili, renkli hayalleri, derin duyguları, sevgiye düşkünlüğü olan, merhametli, güzel sanatlarda başarılı, iyi niyetli, yardımsever gibi olumlu özellikler yanında belirsizlik, ihmalcilik, gizlilik, kolay dağılmak, zayıf arzular taşımak, kararsızlık, mücadeleden kaçınmak, karamsar, çekingen, alıngan şeklinde olumsuz özellikler de sayılmaktadır. Bakıldığında adeta ikinci olumsuz özellikler birinci özellikleri sönümlemektedir. Öte yandan bu burca inanan kişi iyi şeyler yaptığında olumlu özelliklere bağlanmakta, kötü şeyler yaptığında ise olumsuz özelliklere sığınmakta veya onları başarısızlığına ve hatasına gerekçe göstermektedir. Ne yapayım, balık burcuyum, başka türlü davranamam gibi bir bahaneye sarılmaktadır. Böylece sözde bilim astroloji tarafından belirlenmiş bir duygusal kalıbın içine sokulmak suretiyle iradesi elinden alınmış, beyni yıkanmış bir kişiliğe dönüştürülmektedir. Bu haliyle astroloji en katı kadercilikten daha aşırı, katı determinist bir yaklaşımı insanlara sunmaktadır. Bu haliyle kişinin sadece kaderini değil, karakterini de belirleme iddiasındadır. Öte yandan ırkçılığa benzer bir anlayışı temsil etmektedir. Bir ırkın üstün özellikler barındığını iddia etmekle, bir burca mensup olduğu söylenen kişilerin belli özellikleri taşıdıklarını iddia etmek aynı şeydir.
3: Bunun kader anlayışıyla bir irtibatı var mı?
2: İslam'ın kader anlayışı kişinin özgürlüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüce Allah insana

0: irade vermiş ve bunu kullanmasında özgür kılmıştır. Bir kişi şartlarını ve imkanlarını gözeterek bir fiil yapmaya niyet ederse, Yüce Allah onu engellemez. Aksine o işi yapma imkanı sağlar. İyi iş yaparsa mükafat verir, kötü iş yaparsa cezasını keser. Dolayısıyla kişi ihtiyari fiillerini kendi özgür iradesiyle yapar, ahlakını kendisi oluşturur, duygularını kendisi yönlendirir, dolayısıyla sorumluluk da kişinin kendisine ait olur. İradesini kullanmada insana dıştan ve içten bir takım etkiler olabilir ama son karar kişinin kendisine aittir. Bu etkiler insan, cin, şeytan, hayvan ve bitki gibi canlı varlıklardan gelebileceği gibi etrafındaki cansız varlıklardan da gelebilir. Zaten Yüce Allah verdiği iradeyi kullanarak yaptığı işlerine göre kişiyi yargılar. Kendi dışındaki varlıkların etkisini kabullenmesi de iradesiyle olduğu için sorumluluk kişinin kendisine aittir. Nitekim ahirette şeytan kendisini suçlayan kafir ve zalimlere, "Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim size zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size sadece çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın," diyecektir. Şeytanın buradaki çağrısı insanların içine attığı vesvesedir.
1: Bu takdirde evrende var olan olgu ve olaylara nasıl bakmalıyız?
0: Nasıl ki yeryüzündeki dağlar, ovalar, ırmaklar Yüce Allah'ın varlığının ve eşsiz sanatının göstergesi ise, gökteki gezegenler ve yıldızlar da onun kudretinin ve yüceliğinin işaretidir. Yüce Allah bütün bunları bize etki etsinler diye değil, onlardan yararlanalım diye yaratmıştır. Nitekim bugün insanlar uzay çalışmalarıyla oradaki yıldız ve gezegenlerin akıllı ve etki eden varlıklar olmadıklarını tespit etmişlerdir. İcat edilen araç gereçlerle artık insanlar ayette geçtiği gibi uzaydan istifade etmektedirler. Gönderilen yapay uydular iletişimde ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. Demek ki her bir varlıktan yararlanmamız mümkündür. Uzayda veya dünyada bulunan bu varlıkların duyu dünyamıza farklı farklı etkileri olabilmektedir. Bu etkiler onların gücünün sonucu değil, bizim etkilenmemizin bir sonucudur. Söz gelimi Bursa'da yaşayan bir kişiyi gökteki yıldızlardan daha çok Uludağ etkilemektedir ama kimse ona burç muamelesi yapmaz. Mehtaplı bir gecede bir şairin gökyüzüne bakıp duygulanarak şiirler yazmasını burçlara bağlamak da gerekmez.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

hanedinden. Kimin de nar olur, kimin de nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirüpa, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı.
ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer, gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Banja Luka şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi Hacı Osmanlı'ya Camii Şerifi beklemekte. Kıymetli dostlar, daha evvelki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi Banja Luka, Osmanlı hakimiyeti ile birlikte önemli bir şehir kimliği kazandı. Camileri, hanları ve vakıf eserleriyle bir medeniyet merkezi haline geldi. Bu şehirde inşa edilen her cami-i şerif yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda sosyal hayatın, mahalle düzeninin ve kültürel sürekliliğin bir parçası oldu. Hacı Osmanlı'ya Cami-i Şerifi de bu geleneğin önemli örneklerinden, çok kıymetli parçalarından biridir. Sevgili dostlar, tarihi kayıtlara göre Cami-i Şerif 18. yüzyılın başlarında 1702 yılında dönemin hayır sahibi şahsiyetlerinden Hacı Osman Ağa tarafından inşa ettirildi. Osmanlı şehir anlayışında bu tür vakıf eserleri bireysel hayır duygusunun toplumsal faydaya dönüştüğü en somut örneklerden biridir. Bu yönüyle Cami-i Şerif yalnızca mimari bir yapı değil, aynı zamanda bir vakıf kültürünün temsilcisidir. Kıymetli dostlar, mimari açıdan ele aldığımızda Hacı Osmanlı'ya Cami-i Şerifi'nin klasik Osmanlı mahalle Cami-i Şerifi tipolojisini yansıttığını anlıyoruz. Yapı kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş, sade fakat dengeli bir estetik anlayışla şekillenmiş. Cami-i Şerif'in ana ibadet mekanı yani harimi genellikle kare planlı olarak tasarlanmış ve üzeri tek kubbeyle örtülmüş. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak hem görsel hem de akustik bir denge oluşturmuş. Kubbe geçişlerinde kullanılan mimari unsurlar Osmanlı yapı geleneğinin teknik inceliğini ortaya koymakta. Tromp ya da pandatif gibi geçiş elemanları

0: planları sayesinde kare planla dairesel kubbe arasında uyum sağlanmış. Bu da yapıya hem sağlamlık hem de estetik bir süreklilik kazandırmış. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri minaresi. Kesme taştan inşa edilen bu minare kare kaide üzerine oturmakta ve tek şerefeli olarak yükselmekte. İnce ve zarif yapısıyla gökyüzüne doğru uzanan minare hem mimari kompozisyonu tamamlamakta hem de şehrin görüntüsüne bir anlam katmakta. İç mekanda ise sade ama derinlikli bir atmosfer hakim efendim. Abartıdan ve hakikaten çok ziyadesiyle kullanılan süslemeli unsurlardan uzak tutulmuş. İbadet eden kişinin dikkatini manevi boyuta ve kendi iç dünyasına yönlendirecek şekilde dizayn edilmiş. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in minberi ve diğer ahşap unsurları ise dönemin zanaatkarlık geleneğini yansıtan ince işçilik örneklerini sunmakta. Kıymetli dostlar, bu Cami-i Şerif'in hikayesi yalnızca inşa edildiği dönemle sınırlı değil elbette. Balkanlarda yaşanan savaşlar ve tarihi kırılmalar bu yapıyı da etkilemiş durumda. Zamanın içinde büyük ölçüde tahrip olan camiden günümüze ne yazık ki yalnızca minaresi ve hazire alanındaki mezar taşları ulaşabilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de TİKA aracılığıyla yurt dışındaki tarihi eserlere göstermiş olduğu ehemmiyeti o eserleri tekrar ayağa kaldırarak ortaya koymakta. Bu Cami-i Şerif'te o silsileye dahil olmuş yapılardan bir tanesi. Harimine secde izi bırakıp muhabbetle o mekanları ayakta tutmaya gayret eden ümmeti Muhammed'in heyecanını bu güzel yapılarda görmek ve hissetmek hakikaten bizi mutlu ediyor. Kıymetli dostlar, Hacı Osmanlı'ya Cami-i Şerif'i Banyaluka'nın çok önemli bir tarihi merkezi haline dönüşmüş durumda. Biz de bugün sizlerle birlikte o merkezden o güzellikleri müşahede ederek sizlere selam vermeye gayret ettik. Ve yine aynı mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Yollarım nakış nakış işlerken beynim, özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendimi. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Sofranın ortasında kımıldamadan duran ekmeğin can kesilmesine imkan yoktur. Fakat boğazımızdan aşağı gidince ruh onu selsebil suyuyla yoğurur. Böylelikle ekmek can olur. Ey doğru okuyan, doğru anlayan kişi! Ekmeği canlandıran, onu kudret haline getiren ruhun kuvvetidir. Peki ya canlar canının kuvveti nedir? Bir de onu düşün. İnsanın bir tek kolu, ruhtan gelen kuvvetle kayaları ve dağı parçalar, denizi yarar ve madeni deler. Canlar canının gücü ise ayı ikiye böler. Eğer gönül sır dağarcığının ağzını bir açarsa, can arşa doğru koşar gider. Eğer dil gizli sırrı söyleyebilse, bu cihan o sırra tahammül edemez, yanar gider.''

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Doğruluk, hazineler değerinde bir sermayedir. Bütün iyilikler de bu sermayenin bir kazancıdır. İnsana sonsuz bir lezzet veren de işte bu kazançtır. İnsan doğru olduğu müddetçe iyi günlere ve mutlu yarınlara koşar.

Hande ruhluk eseri rahmettir. Turş ruhluk sebebi nefrettir. Huy-i bed adeti bed meşrebi bed, eder erbabını merdud ebed. Güler yüzlülük rahmet alametidir. Yüzünü ekşitmekse nefrete sebep olur. Kötü huy, kötü alışkanlık ve kötü meşrep sahibini ebedi olarak istenmeyen kişi yapar.

şöyle dua ederdi. Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey Hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızın farklı yerlerinde bize dünyaya dair sorumluluklarımızı anlatırken onların başında hatta kendisine kulluk etme görev ve vazifemizden sonra birkaç yerde anne ve babamıza iyi davranmamız gerektiği hakikatini bize hatırlatıyor ve bildiriyor. İnsanın yeryüzünde iyilik yapmakla yükümlü olduğu, iyi davranmakla yükümlü olduğu ilk sırada yer alan insanlar anne ve babalarıdır. Ve yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde anne ve babalarımızın bize dair zahmet ve yapmış oldukları güzelliklerin anlatıldığını da görüyoruz. Bugün Ahkaf suresinin 15. ayeti kerimesine bakacağız. Bu ayeti kerimede hem anne ve babaya iyi davranmaya yönelik bir emre, annelerimizin bizim için çektikleri zahmete işaret var. Hem de insanın kemale eriştikten sonra 40 yaşına vardıktan sonra yaptığı bir duaya veya yapması gereken bir duaya işaret var. Arzu ederseniz ayeti kerimeye beraberce bakmış olalım. Öncelikle metnini okumak suretiyle. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفْصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına gelince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğerlerdim. Kıymetli dinleyenler, ayet-i kerime oldukça geniş ve önemli konulara aslında değiniyor. Birincisi, anne ve babaya iyi davranmakla emrolunduğumuzu bir kere daha hatırlamış ve görmüş oluyoruz. Ardından annelerimizin bizim için çektikleri zahmete bir vurgu var. Hem hamilelik süresinde taşımaları, hem doğum esnasında çekmiş oldukları zahmet, hem de süt. Hani annenin hakkı, anneye yapılan iyiliğin 3 defa zikredilip ardından babanın ifade edildiğine dair hadisler var ya, anne hakkının babadan 3 defa önde olmasına dair 3 konuya işaret edilir. İşte onlar burada ifade ediliyor. Birincisi, neden anneye 3 kere daha fazla önemlidir, daha fazla hürmet edilmelidir? Birincisi, anne

0: annelerimiz bizi hamilelik süresince karınlarında taşımışlardır, bu bir. İkincisi, doğum gibi zahmetli bir eylemi gerçekleştirerek dünyaya gelmemize vesile olmuşlardır, bu iki. Üçüncüsü, bizi emzirmişler ve hiçbir gıdayla buluşamadığımız zamanda bize sütle hayatta kalmamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla bu üç husus, annenin hakkının, hukukunun evlat üzerinde babaya göre daha fazla olduğuna işaret eden üç önemli konudur. Bunlar anlatılıp vurgulanıyor ve ardından o doğan çocuğun 40 yaşına gelip, yani kemale eriştikten, rüşte eriştikten sonra, ki 40 yaşına rüşt yaşı denilir ve 40 yaşından önce hiçbir peygamberin gelmediği, bütün peygamberliklerin 40 yaşından sonra geldiğine dair rivayetler de vardır. Ve 40 yaşına, yani rüşt ve kemal yaşına gelindiğinde yapılan, bir anlamda yapılması öğretilen, yani bu duaların yer alma nedeni şudur: siz de bu duayı yapın demektir. Bize öğretilen o duada da birden çok husus ifade ediyor. Birincisi, şunu talep etmemiz bize öğretiliyor: bana ve anne ve babama lütfettiğin nimetlere şükretme noktasında beni muvaffak kıl. Yani demeliyiz ki, ya Rabbi, bizi hakkıyla şükredenlerden eyle. Sadece ben değil, bana ve anne ve babama verdiğin nimetlerden dolayı hakkıyla şükredenlerden eyle bizi diye dua etmek bize öğretiliyor, birincisi. İkincisi, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Hani insan hayatı içerisinde farklı eylemleri, fiilleri, davranışları, tavırları olabilir ama artık rüşte kemale erdik. Artık istikamet yaşındayız, artık yanlışa devam etme döneminde, sürecinde değiliz. Artık ölüme yaklaştığımız, yakın olduğumuz anlardayız. Dolayısıyla bu anlarda hem mümin tavır ve davranışlarıyla o istikameti, iyi işler, Allah'ın razı olacağı işleri yapmaya dikkat etmeli, özen göstermeli, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda destek ve yardım talep etmeli elbette. Razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl diye dua etmek bize bir anlamda tavsiye edilmiş oluyor. Ve üçüncü önemli öğretilen dua, yani bu hem dua hem de fiilen dua, fiilen de buna dikkat etmeliyiz bunlara. Üçüncüsü, benden gelecek nesli hayırlı eyle, hayırlı bir nesil. Yani insan artık belli bir yaştan sonra dünyadan geldik gidiyoruz, hayırlı bir nesil bırakarak gidelim derdi ve gayesi içerisinde olmalı. Çoluğunun çocuğunun eğitimine, torununun torbasının eğitimine, toplumun gençlerinin eğitimine, çocukların iyilik ve güzelliklerle buluşması noktasında gayrete dikkat etmesi gerekir. Artık biz elimizdeki değerleri emanet edeceğimiz bir nesli, bir genç topluluğu bırakma gayret ve çabası içerisinde olarak yaşamalıyız. O yüzden iyi bir zürriyet, iyi bir nesil bırakma noktasında hem fiili gayretimiz ve çabamız olmalı, hem de Cenab-ı Allah'tan bu konuda yardım istemeli, talepte bulunmalı. Bu noktada asla geri durmamalı ve özen göstermeliyiz. Ve bir diğer husus, inni tubtu ileyk, kapına başvurdum. Yani tevbe etmek bize öğütleniyor. Artık 40 yaş sonrası hasreten, özellikle daha fazla tevbenin, daha fazla Cenab-ı Allah'a yönelmenin, daha fazla duaya, daha fazla kulluğa, daha fazla istiğfara yönelmenin yaşıdır. Öyle olmalıdır. 40 yaşını aşmış olan kardeşlerimiz daha fazla istiğfarda bulunmalı, daha fazla kendi nefis muhasebesini yapmalı, kendilerini daha fazla sorgulamalıdırlar. O inni minel müslimin, niye ben bunları senden talep ediyorum? Şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. Rabbim imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi nasip eylesin. Anne ve babalarımıza hayırlı, sağlıklı, bereketli, hayırlı, uzun ömürler lütfeylesin. Ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de o kemal yaşına erdikten, rüşt yaşına erdikten sonra bu ayeti kerimede ifade edilen hakikatleri önemseyen ve bu doğrultuda bolca dua ederek Rabbimizin rızasını kazanma gayretiyle yaşayanlardan eylesin. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da

0: Hüsnü Hal.
1: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, piri pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri, daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini

0: her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Kitap Hayracı az sonra.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kolektif bir çalışma. İman, Kul Olma Bilinci isimli eser. Allah'ın insanoğluna bahşettiği nimetlerin başında gelen iman, bir şeyi doğrulamak, tasdik etmek, şüpheye yer vermeyecek şekilde gönülden inanmak ve güvenmek anlamlarına gelir. Dini literatürde kavramsal olarak Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü, kaderi ve dolayısıyla Allah'ın bildirdiği bütün esasları kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmeyi ifade eder. Bu esaslar müminlerin inanç anahtarı diyebileceğimiz amentü esaslarında öz olarak yer almaktadır. Ki amentü de kelime olarak iman ettim anlamına gelir. İmanın mahiyetini ve derinliğini anlamak için bazı temel başlıklara ihtiyaç duyulur. Bunlar da kalb ile tasdik, dil ile ikrar, taklidi iman, tahkiki iman, güven ve emniyet ilişkisi gibi kavramlardır. Zira bir kişinin mümin sayılabilmesi için inanç esaslarını gönülden kabul etmiş ve bu kabulü de zahiren dış dünyaya beyan etmiş olması gerekir. İman, mümin, eman yani güven, emniyet gibi kelimelerin hepsi birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda iman sadece zihinsel ve kalbi bir onay değil, kulun yaratıcısına sonsuz bir güvenle bağlanması ve bu güven sayesinde hem iç dünyasında hem de dış dünyasında bir huzur ve emniyet limanına sığınmasıdır. İman hem bilmeyi hem de o bilgiye iradeyi de ekleyerek teslim olmayı gerektirir. Nitekim hakikati bildiği, hissettiği veya kabul ettiği halde kibri ya da menfaati yüzünden bu esasları tasdik etmeyenler mümin sayılmazlar. Aileden, çevreden, toplumdan gördüğü üzere geleneksel bir iman noktasında kalmadan bilgiye, akıl yürütmeye ve araştırmaya dayanan sarsılmaz bir iman noktasına ulaşabilmek her müminin gayesi olmalıdır. Bunu da İslam alimleri taklidi imandan tahkiki imana yolculuk olarak özetlemektedir. Dinin bir ayağı inanç ve iman meselesi, bir ayağı ahlaki boyut, diğer bir ayağı da amel yani ibadetler tarafını oluşturur. İmanın süsü güzel ahlak ise kemal ve muhafaza boyutu da salih amellerdir. Dolayısıyla ibadetler imanın bu dünyadaki meyveleri olarak da zikredilebilir. Bugünkü konuğumuz olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kolektif çalışması İman Kul Olma Bilinci isimli eser, müminler için her işin başı sayılan iman meselesini derinlemesine ele alıyor. Girişte de izah etmeye çalıştığımız gibi ahlakın ve amelin temelinde yer alan iman konularını bütün yönleriyle okura aktaran bu çalışma, alanında uzman ve etkili isimlerin makalelerini bir araya getiriyor. İnanmanın ve imanın gereği gibi yaşamanın önemi, imanın artması veya eksilmesi, sevgili peygamberimizin imanı anlatma usul ve üslubu, iman meselesinin kelami ve felsefi boyutu, dinden dönenlerin durumu, iman-amel ilişkisi, bilgi-iman ilişkisi, mukallidin imanının durumu, icmali ve tafsili iman, aile içinde amentü esaslarının öğretimi ve İman esasları etrafındaki tartışmalar gibi alt başlıklarla pek çok imani meselenin sahih kaynaklarla etraflıca açıklandığı güzel bir çalışma. Profesör Doktor Ömer Faruk Harman, Profesör Doktor Hülya Alper, Profesör Doktor İlyas Çelebi, Doçent Doktor Yakup Bıyıkoğlu, Profesör Doktor Kamil Güneş ve Profesör Doktor Mehmet Eminay gibi isimler makaleleriyle esere katkıda bulunanlar arasında. Gönüllerin, dillerin ve bütün azaların iman lezzetinden payını aldığı Müslümanca bir yaşam ve kulluk bilinci, bunun neticesi olarak da ebedi kurtuluş ve ahiret saadetine vesile olması temennileriyle.
Kıymetli dinleyenler, bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Din ve Hayat dergisinin İman sayısının makalelerinden bir seçkiyle kitap olarak okuruna merhaba diyen İman, Kul Olma Bilinci isimli kolektif eserdi. Bu kıymetli çalışmanın istifadeye medar olmasını temenni ederken herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, İrfan yolunda parlayan bir yıldızdır ihtiyat. Her adımda tedbirli olmak sadece aklın değil, aynı zamanda hikmetin de ışığıdır. Birisi sana, gideceğin şu 7 günlük yolda hiç su yoktur, ancak ayakları yakan kum vardır derse, başka birisi de, bu söz yalandır, yolda her gece akan bir çeşme göreceksin haberini verse, ihtiyat odur ki yanına su alır, susuz kalmak korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Şayet yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer ve kabını doldurursun. Ama ya yolda su yoksa, o zaman susuz kalan kişinin hali ne olur hiç düşündün mü? Eyvahlar olsun susuz yola düşene. Ey mana eri, unutma ki ihtiyat akıl gemisinin dümenidir. Güzel işler en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı kişi tedbiri elden bırakmaz. Her adımında ihtiyatın rehberin, aklın ışığın olsun.''

0: Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allahu Ekber. Allah'ım, onu biz güvendeyken, iman etmişken, selametteyken, İslam üzereyken ve senin sevdiğin işlerde başarılı olduğumuz haldeyken üzerimize doğur. Ey hilal! Bizim Rabbimiz de, senin Rabbin de Allah'tır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malının mülkünü burada bizim sayemizde kazandım. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
2: Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz.
3: Hamdolsun Resulullah geldi.
4: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş. Hamdolsun Resulullah geldi.
5: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
6: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
2: Çok şükür sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler.
0: 31. Bölüm.
7: Hicret, Resulullah'ın Medine'ye ulaşmasıyla tamamlanmıştı. Peygamberimizin şehre gelişi, inananlara tam bir bayram sevinci yaşatmıştı. Müslümanlar bu günü hayatlarındaki en güzel, en aydınlık gün olarak nitelendiriyorlardı. Herkes peygamberi evinde ağırlamanın şerefine ermek istiyor, birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Peygamberimiz ise kimseyi kırmamak için devesinin duracağı yere en yakın eve yerleşeceğini bildirmişti. Şimdi etrafındaki kalabalık heyecanla devenin durmasını bekliyordu.
8: Oraya çaktı deve.
7: Resulullah devesinin ilk duruşunda hayvanından inmedi. Kasva kalkıp biraz yürüdükten sonra tekrar ilk durduğu yere geldi ve çöktü. Bunun üzerine bulunduğu yere en yakın evin sahibi olan Ebu Eyyub el Ensari sevinçle geldi. Peygamberimizin yüklerini evine taşımak üzere izin istedi.
9: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin yüklerinizi taşıyayım.
7: Peygamberimiz Kasva'nın çöktüğü arazinin kime ait olduğunu sordu. Burası hicretten önce Esad bin Zürare'nin mescid olarak kullandığı araziydi.
10: Ya Resulallah, bu arazinin bir köşesi bir zamanlar mezarlık olarak kullanılıyordu. Şurada da gördüğünüz gibi hurma ağaçları ve terk edilmiş birkaç ev var. Bu arazi iki yetime ait. İsimleri Sehl ve Süheyl.
7: Peygamberimiz bu arazide yeni bir mescit inşa etmeyi planlıyordu. Burayı satın almak üzere arazi sahiplerini görmek istedi.
10: Sizi görmek üzere buraya gelmişlerdi ya Resulallah. Ben çağırayım yanımıza gelsinler. İşte Sehl ve Süheyl.
9: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü. Bizi görmek istemişsiniz.
7: Peygamberimiz bu iki çocukla tanıştı ve onların bir velinin himayesinde olduğunu öğrendi. Bu arsayı satın almak istediğini söylediğinde çocuklar şu cevabı verdiler.
9: Biz bu arsa için sizden para alamayız. Madem mescit yapacaksınız, orayı hibe ediyoruz.
7: Resulullah bunu hediye olarak kabul etmedi. Neccaroğullarını çağırarak bir fiyat tespit etmelerini istedi. Ancak onlar da ücret almamakta direndiler.
11: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
12: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
7: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.

0: Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evine yerleşti. Bu ev iki katlıydı. Ev sahipleri peygamberimizi büyük bir mutlulukla karşıladılar. Onu rahat ettirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.
1: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben size serin su ikram edeyim, yorulmuşsunuzdur. Buyurun, şöyle lütfen. Evimizin üst katında rahat edersiniz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bizim için daha elverişlidir diyerek hane halkını rahatsız etmek istemediğini ifade etti. Ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine yerleşti. Peygamberimiz yeni yurduna gelmeden önce bu şehrin olumsuz manaya sahip olan ismini değiştirmişti. Allah Resulü insanların nahoş anlamına gelen Yesrib kelimesini bu diyar için kullanmamalarını istemişti. Bu şehrin hoş ve güzel bir yer olduğunu, Tabe ya da Taybe diye anılabileceğini söylemiş, fakat çoğunluk Resulullah'ın şehri anlamında Medine kelimesini kullanmayı tercih etmişti. Bu isim aynı zamanda medeni bir toplumu da ifade ediyordu. Onlarca insan evini barkını terk etmiş, bambaşka bir yerde hayata tutunmaya çalışıyordu. İş imkanlarını, sahip oldukları mal varlıklarını, evlerini, hatta ailelerini arkada bırakmışlardı. Her şeylerini Allah yolunda terk eden bu cefakar insanlara muhacir dendi. Aynı anda dünya tarihinde örneği görülmemiş bir sosyal dayanışma yaşanıyor, Medine halkı muhacir kardeşleriyle ellerinde olan her şeyi paylaşıyordu. Onlara da yardımcılar anlamında ensar denildi. Allah Teala pek çok kere her iki gruptan da övgüyle bahsetmiş, onlara fedakarlıklarından dolayı cenneti vaat etmiştir.

0: Peygamberimizin Medine'ye gelişini duyan Müslümanlar gruplar halinde onu görmeye geliyor ve ona bağlılık yemini ediyorlardı. Yine böyle bir buluşma esnasında Resulullah hamdü senadan sonra Ensar'a şu tavsiyelerde bulundu. Ey insanlar, aranızda selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık haklarını gözetiniz. Halk uyurken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz.
1: Sana biat etmek istiyoruz.
2: Sana her emrinde itaat etmeye söz veriyorum ya Resulallah.
3: Biat etmek istiyoruz sana. Biz şahidiz ki sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersin. Bizler seni görmeden sana inandık. Gördükten sonra da yanından ayrılmayacağız. Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
4: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
2: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
0: Kadınların bu isteği üzerine Peygamberimiz Hazreti Ömer'den kendi adına konuşmasını istedi.
5: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kimseye iftira etmeyeceğinize ve Allah Resulü'nün emrettiği şeylerde ona karşı gelmeyeceğinize dair söz verin.
3: Söz veriyoruz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.
4: Hırsızlık ve zina yapmayacağız.
2: Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz.
4: Herhangi bir iftirada bulunmayacağız.
0: Peygamberimiz takat ve gücünüz yettiği kadar diye ekledi. Peygamberimizin evlerinde misafir olduğu bu dönemde hem Ebu Eyyub hem de eşi Ümmü Eyyub onu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Resulullah'ın ısrarıyla onlar evin üst katına yerleşmişlerdi ancak bir türlü rahat edemiyorlardı. Bir gün Ebu Eyyub'u telaşlandıran bir hadise oldu.
6: Bugün akşam yemeğine ne hazırlayacağız? Resulullah'ın sevmediği yemekleri öğrenebildin mi?
7: Ne götürsek teşekkür ediyor. Şimdiye kadar bir şeyi beğenmediğine şahit olmadım. Ama keşke...

0: yemeğini daha çok seviyor sanki. Ondan mı yapsak?
1: Olur. Malzememiz var mı?
0: Var. Ben şimdi hazırlarım inşallah. Şuradan suyu verir misin? Eyvah!
1: Hay Allah! Testinin içindeki tüm su boşaldı. Resulullah aşağıda dinleniyor. Çabuk şuraya bir şeyler bastıralım da peygamberimizin üstüne akmasın.
0: Tüh, şu yorgan var, onu bastıralım.

0: Ya Resulallah, bu böyle olmayacak. Size rahatsızlık vereceğiz diye aklımız çıkıyor. Müsaade edin, biz aşağıda kalalım, siz yukarı buyurun.
1: Bunun üzerine Peygamberimiz üst kata geçti ve 8 ay kadar burada kaldı. Bu esnada hem Peygamberimizin kalacağı evin hem de mescidin inşaatı başlamıştı. Hem muhacir hem de ensar canı gönülden mescidin inşasında çalışıyordu. Mescid için seçilen arazi ıslah edildi. Harabe yapılar ve yabani hurma ağaçları kaldırıldı ve dualarla mescidin temeli atıldı.
2: Şu taşın ucundan tutar mısın?
3: Hadi, hadi kaldıralım.
4: Temeli yükseltiyoruz. Daha çok taş bulmamız gerek.
5: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Muhacirler arı gibi çalışıyor.
5: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
4: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
0: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
5: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
2: Harcı kardınız mı? Biraz daha lazım.
5: Ben ilgilenirim.
0: Bir kısmımız da gölgelik yapacağımız hurma dallarını ayarlasın.
4: Tamam, ben getiriyorum.
1: Peygamberimizin dinlenmeden çalışması ashabını huzursuz ediyor. Onun yorulmasını istemiyorlardı. Hazreti Hamza Resulullah'ın yanına yaklaştı.
6: Ya Resulallah, senin çalışmana gerek yok. Bak, etrafında bir sürü insan var. Burası Mekke değil, Medine. Sana inananlarla dolu bir şehir. Senin yorulmanı istemiyorlar.
1: Peygamberimiz amcası Hamza'ya şöyle cevap verdi. Amca, ben insanların arasında ayrıcalıklı bir konumda olmaktan hoşlanmam. Hem Allah'ın evini inşa ediyoruz, bunda benim payım olmasın mı?
6: Ya Resulallah, bir şeye karar verdiğin zaman seni döndürmek mümkün değildir, bilirim. Müsaade et de yardım edeyim sana.
7: Ey Allah'ım, senden istediğimiz ahiret.
8: Ey Allah'ım, senden istediğimiz ahiret.
7: Ensar ve muhacire yardım et.
8: Ensar ve muhacire yardım et.
7: Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım.
8: Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım.
7: Muhacir ve ensara yardım et ya Rahim.

0: Mescid-i Nebevi'nin inşası böyle başladı. Yesrib adıyla anılan şehir, Resulullah'ın Medine'si olmuş, dünya üzerindeki ikinci kutsal belde haline gelmişti. Peygamberimizin ashabı büyük bir aşkla yeni yerleşim yerlerini düzenliyorlar ve tarihte örneği görülmemiş bir dayanışma gösteriyorlardı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
2: Allah'ın kutlu elçisi, aferin. Sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
2: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
3: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
2: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi'yi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
4: Hadislerin hikayeleri.